gençliğin, güzelliğin yıllara boynunu bükmüş. Kader fırtınası yaprağın dökmüş.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır, ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

bir başına, tek başına ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat.

kılıçla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen. Çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini

Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldat.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

dehşetin oğlu Gülsüm. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın camlar. Sen beni o zaman gör.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

sevmedin mi benim gibi? Umutla günaydın deyip gecene doğmadın mı ay gibi? Aklına gelmedin mi deli gibi? Bu sürgün aklı başımdan çıkarıp atar. Hüzün bir nehir gibi akardı durmaz. Bağırsan duyulmaz sesin. Kanatmayan bulut, bir tırnak parçası umut. Koparıp atsan da bir yüzü kopmaz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.

Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, ya

Kış çok geç anladı, artık hayalimle yaşayacaksın. Her şey boş yalanmış, çok geç anladı.

0: yere batsın sevgiler, aşk yere batsın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp, şarkılarla yanıp tutuşacaksın, tutuşacaksın.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Radyo Lider İzmir. Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Göz. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Burası

0: Muratla, gönülden gönüle.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış

birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen

yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana.

sırtımdan vuranlar. Bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken helese, kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana.

0: Marino unutmayacağım. Unutmayacağım.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 40 50, 0541 70 40 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Is that what I want to hear?

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, kazasız, belasız, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında 9'u çeyrek geçeye kadar her akşam olduğu gibi kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağız. Hemen akabinde WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.
1: Duvarın ardında atan kalpler, dar gelen zamanlara sığdırılan umutlar. Gökyüzünü parmaklıklar arasından görenler, sesimizi duyanlar. Burası hür dünyanın en özgür frekansı. Murat'la gönülden gönüle başlıyor. Yürek verin sesimize.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım Aslan abilerim, Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostun, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A7 koğuşlan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Seres, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 Koç'tan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan derdilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen derdilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 Koç'tan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.
0: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyor.

0: Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer, aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim, Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim, Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer, yani Kepçe, aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere, aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim, Fırat Gezgin, Kurucay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk, yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere, buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu, yani Orik, aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu, yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Etem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş, aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demir Kıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül, selam ediyorum. Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4B17 koğuşundan ben Emirhan Tapan, aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koçtan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi, ben B17 koğuşundan Ali, Kerem, Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz, Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Dimuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli yatan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder, Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler Hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben hemen C2 Koç'tan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altın'da gece Reis Harun Güven kardeşime sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

0: Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan "Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun." Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünal Akyıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi, ben C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, Yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı

Sabir Koç'tan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırt'tan Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergel, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Görgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dahan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben TK1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan, Bucalı, Samet, Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2A1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum.

0: Deniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim bu dedi. Seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum. Seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan, yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemiş'te tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı: bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici Osman, Arman Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleyküm selam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamlarım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Can Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Kevşi, Savaş Bidiz, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır ve gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleyküm selam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir, bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim. Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın, Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala, yani Hoca Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Bilis, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Görgül'e, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz, aynı kampüste bulundum değerli abilerim. Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın, Engin Özdemir ve aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertip Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Okan Alman, Okan, Uğur, Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal burada. Bizde kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağır kardeşlere selam olsun. Murat abi, Murat Şampınar'dan Nerede şarkısı abim Devran Yüksek'e armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta Can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Boyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karaba, Boksör Çağrı İşi, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Seni seven kardeşin Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığına dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şeyh Mus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, boksör Muhammed Abdurrahman Gülali, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Devo kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Zindan.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta, Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim, iyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum, Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras, Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz, eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun, bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun, ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bozyakalı Burak Özkul, aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi, Ahmet Güneş, Sarı, Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sarcan, Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, TK2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki, herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı, Maras, Hale, Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Göl Elmas Toprak'ta aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale, Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'ta Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gazi Emir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı, Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı, Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK2C1'den Elmas Toprak'ta, aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Bahtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner Deringöl, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TK2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek, aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç,
2: Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçek, kardeşlerim Ali Koyuncu, Sarı, Çetin, Ümit, Şahin Gülcan, Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan, Ece Soy, Emre Özdemir, Tuncay, Kanat, Azat, Özışık, Hasan, Berke, Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli, Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tetibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezor, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga, ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlma, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak şarkısı, armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş denen namıder Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran namıder Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş, Dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran TK8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç. T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Aykut Polat. T4'de yatan derli abim Suat Konuk, Can Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz. A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol. T3'de yatan dostum İzzet Karakay, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan. T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik. B7'de yatan Can dostum Altan Dursun. B10'da yatan Aslan kardeşim Mevlüt Saymaz. A1'de yatan değerli dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin, Sebahattin Salman. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu değerlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali. Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir, aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 708

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştım. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla hemen mesajlara geçmeden selamlarımızı gönderelim. B18 koşulan Mehmet Fatih Özışık Fatih'im selamını aldım. Suat Konuk Suat'ım hepinizin selamını aldım. B18'den Mehmet Fatih Özışık kardeşim benim. Suat Konuk iki gözüm Emirhan Özışık Emir selamını aldım. Fatih abinden sonrasında Saadettin Birlik Saadettin kardeşim Allah razı olsun ben de sizleri seviyorum. Şeref İnegöl Şeref selamını aldım. Allah razı olsun yarın mesajı gönderecekmişsin. Selçuk Karatay, Mert Güler, Emre Eser, sevgili kardeşlerim, hepinizin birebir selamları ulaştı. Allah razı olsun, ben de sizleri seviyorum. Sonrasında Bolvadin cezaevinden Gafu Ahmet, evet Gafu Ahmet Barcı kardeşimin çok çok selamları vardı sizlere. Birileri oyun oynamış kafaya mı, Allah ile getirsin. Kardeşi aradı beni, Gafu'da telefonun diğer ucunda. Abi dedi, T2'ye gitmişsin dedi. Dedim Gafo ne diyorsun sen ya dedi. Abi dedi telefonu aradım dedi. Biri abla çıktı dedi. Murat cezaevinde deyince dedi. Hatta mektup bile gönderdim sana dedi. Ya dedim Gafo ağzını ayrı aç kardeş dedim ya. Allah hayırlara getirsin inşallah. Sonrasında Azat Özışık. Azat selamını aldım. Aleyküm selam. Cengiz Özdemir. Cengiz kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam. Sonrasında Foçalı.

0: Serhat Küçük, Serhat Dayıcım, senin de Mert Can Karayüz kardeşlerim, senin de sizlerin de selamını aldım, sizleri seviyorum. Mert Can Karayüz kardeşim mesajın geldi, inşallah onu süreç içerisinde paylaşacağım, haberin olsun. Şimdilik bu kadar kardeşlerim, hemen günün ilk mesajıyla hadi bakalım, bismillah. Ali Şakran T4 B8 koşunan Oğulcan Aymergen'den. Oğulcan Aymergen'den. Aslan abisi Vehbi Böcek. Doğum günün kutlu olsun. Eyvallah şarkı olarak Adam Var Dünyasında İsmail Türüt. T4 B8 koşunan Diyar Kara Sungur Karşıyakalı Vehbi Böcek'in doğum gününü kutlar. Özgür günler dilerim. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını armağan ediyorum. T4 B8 koşunaki Oğulcan Aymergen'e, anasının paşası, dünyası, gönül yarası oğluna Gökhan Namlı'dan gönül yaram şarkısını armağan ediyorum. Vehbi kardeşim, sanki SMS mesajlarında da doğum günü mesajlarım vardı. Yanlış hatırlamadıysam, yanlış görmediysem. Ulan yine de radyoda olsun. Gece yarısından sonra biliyorsunuz SMS mesajlarına geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Ama vardı bildiğim kadarıyla. Selamünaleyküm Murat abi, biz 4 nolu B16 koştan Yoldaş, Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleyküm selam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız başta değerli abim Ferhat Aslan, Emre Demircan, kardeşlerimiz Yusuf İslam, Boğat Tarkan, Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Casadi Çaki, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz 4 nolu B16 koğuşundan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda ve farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Manaman'da yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz, bulunduğumuz durumdan memnun muyuz tartışılır ama her şeyin altından kalkarız Yoldaş Cancan. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem, annem saat 7.50'de ameliyata girdi. Ben evdeyim, gitmedim. Apo'yla ilgileniyorum çünkü aklın kalmasın, inşallah annem de sağ salim çıkacak ameliyattan. Biziz, Allah'a şükür, sen de çok iyi ol, aklın kalmasın, seni seviyorum ömrüm. Allah şifasını versin ablamıza. Şakran T3C5 koğuşundaki sevgilim Bahadır Yılmaz radyo başına. Aşkım hastanedeyim, biliyorsun gece burada kaldım ama şarjım çok az, aniden gelişti. Yanıma şarj aletimi almamışım, buradan da bulamadım, haber yollayacağım ama yine de buradan söylemek istedim. Bana bugün arayıp ulaşamazsan haberin olsun, şarjım yok, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. B9'da bulunan Can bacım Kürtü'de kocaman selamlar. Bugünkü mesajını aldım bacım. Sesini duymak bana yine çok iyi geldi. Bugün tedavim yeniden başladı. İnşallah bu kez hayırlısıyla güzel haberler alacağız. Bebişimizi dört gözle bekleyeceğiz. Seni de onun güzel teyzesi olacaksın. Şimdiden yerin hazır. Bu güzel mesajımız da Tülay Maciran'dan Mayın Tarlası şarkısıyla B9'daki Can bacım Kürtü'ye gelsin. B9'da bulunan Can bacım Kürt Hülya'ya selam olsun. Bacım sakın unutma, biz kolay yıkılacak kadınlardan değiliz. Sen orada dimdik dur, dışarıda seni sevenlerin duası ve desteği hep seninle. Kim ne derse desin, kim ne hesap yaparsa yapsın, gün gelir devran döner. Sen yeter ki başını eğme, moralini bozma. Bu günlerde geçecek, güzel günlerde yine yan yana olacağız. Seni çok seviyorum Can bacım, Kırtaylardan selam olsun, iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1 A3'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Aleykümselam Serhat. T1 A3'teki kardeşlerim, Serhat kardeşim herhalde mesajları duymuyor ya da saatlerimiz birbirine denk gelmiyor. Sizden ricam, Serhat kardeşimize, Serhat Bozdaş'a söyler misiniz mesajı? Şu an okunuyor. Serhat kardeşim, sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime selamlar. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim, Sercan Bedir, Murta Erez, Namıder Balina, Murat Erez olacak o. Murat Erez, Namıder Balina, Murat Yurdagül dostlarım, Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derlilerim, Erdi Taş Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan İsmet Cihan'dan Vere şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, biz bir nolu A3 koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen, aleykümselam kardeşlerim. Kıymetliler Zıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Mustafa Taş sen de anlarsın şarkısını çalarsan sevinirim. Canım abim Serhat'ım seviliyorsun, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 Dolu'dan Arda Ceren Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canların başta Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan Gür, Çeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Bedri Salman, Erdi Çiftçi. Akabinde Savaş Aktaş, Soner Akbaba, Onur Baki, Onur Beşer ve son olarak bir nolu C8'de yatan aslan yürekli kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'dir. Mazlumun öç alacağı gün zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur. Ben 3 nolu yatan Buca'dan namı der. Tony mağdurlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu cezaevinden Altındağlı Yusuf Samar. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony, Savaş Aktaş, Gür Çeşmeli Afyonlu, Deli Haso, Saadettin Bıçakçı, Türk Gencay, Mustafa Argın, Umut Zor Bilmez, Hacı Osman, Bünyamin Kurt, Hakan Yavaş, Muhammed Yıldırım, Doğukan Erdoğan, Ömür Oturak, Onur Beşer, Efe Arslan, Mert Çulluoğlu, Murat Canpak, Seçkin Özyavaş, bu derlere selam olsun. Tüm şerefiyle yatan Altında Çamkule çocuklarına selam olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, Afyon Bolvadin cezaevinden tüm dostlarıma selam ediyorum. Murat Şampınar'dan Çıldırabilirim şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, Şakran Kadın Kapalı Yatan kardeşim İrem, sana da çok selam ederim. Kendinize iyi bakın, şarkım da Gülü'den Fark Etmez, hesaplaşırız. Sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C9 koşulan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alp Boya namı der, Serok Yılmaz Baş namı der, Civciv Mustafa Melih Baş, Mali Acar namı der, Cis Aykut Azat, Aykut Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak. İzmir'de ismini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere. Derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş namı der Civciv. Serdar Alpoğa namı der Serok. Mustafa Melih Baş, Mali Acar namı der Azat, Aykur Zekeriya Kürdi. Adını geçiremedim. Abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozdur. Bu arada Uğur Aktaş kardeşimin tüm dostlarına, kardeşlerine, sevdiklerine, herkese çok çok selamı vardı. Uğur Aktaş kardeşimin üstümüze selamı kalmasın. Selamünaleyküm Kale Murat, ben Kaleli Sedat Aydın, nasılsın, iyi misin? Aleykümselam Sedat kardeşim, çok şükür, hep beraber yol alalım kardeşim benim. TKA13 koşuna atmakta olan öncelikle aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın yani TVT'ye sofralarını paylaştı. Tüm dostlarına selam olsun. T4'te yatmakta olan Gökhan Kubilay abime yani Sarı, ismini sahip sayamadım tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Şöyle bir sözle sonlandırmak istiyorum. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde bir damla sadakat olmaz. Hepinize hayırlı akşamlar. Kaleli Sedat Aydın. Kale Murat, ben Kaleli Sedat Aydın, T2A13'te yatmakta olan abim Gökhan Aydın, amcaoğlum Muhammed Aydın yani TBT, Çevir'de olan kardeşlerim Şahin Sarı, Hüseyin Ağaçlı, Mertcan Büker, abilerim Seyit Ahmet Güleş, Ahmet Akın, kardeşim Keleş Ali, sahip sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Bir sözle sonlandırmak istiyorum. Derdiniz ne olursa olsun, umudunuz hep Allah olsun. İnsan ümit eder, Allah nasip eder. Kaleli Sedat Aydın. Şakran'da kocam Ferhat Arslan, sevgilim geldik ama göremedik, çok üzgünüm. Yusuf'u gördüm, Oktay'ın ayakkabısını yatırdık. Yarın nasipse tekrar geleceğiz. Saat önemli değil, gelin dediler. Seni çok öpüyorum ve seviyorum. Kalbimin sahibi canım kocam Zuhal Arslan. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan, şimdi yanında olup sana sarılmak, kokunu içime çekmek ve birlikte uykuya dalmak isterdim. Ama şimdilik seni düşlerime sarıp uyuyorum. Seni çok seviyorum. İyi geceler sevgilim. İyi kim mutluluğum. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Duydun mu? Artık dünyada 8 harika var ve ben bu dünyanın son harikasına sahip olduğum için çok şanslıyım. Kenan Arslan'dan sensiz kıyamet gibiyim. Aleyküm selam Kenan kardeşim. Murat abi ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la İrem Çelik, Özü Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Merak etme, yeri geldiğinde dik yürümeyi de biliriz. Murat abi ben Nazar, annem Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Bizi merak etme, biziz, evdeyiz. Telefonun açılana kadar Nuran'ın ablasıyla haber yollarsın. Merak etme, iyiyiz. Sen de kendine iyi bak. Reisim Mete, Metecan Beydilli'ye de selam eder. Allah'a emanet olun. Murat abi ben Nazar, Yiğit Yenince'ye sesleniyorum. Varsın yanında kimse olmasın. Ben her zaman senin yanında, önünde, arkanda olacağım. Gözlerin arkada kalmasın sevgilim. Bıraktığın yerdeyim. Hasretin ne kadar zor olsa da vuslatın o kadar güzel olacak. Nebi Demir'den en büyük aşkım sensin. Şarkısı benden sana armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Bucak kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyorum. Bu gece çalacak tüm güzel şarkılar sana gelsin. Babamın sözü. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Sevgiyle, özlemle kal kızın Arya. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Kalbim nasılsın? Ben evimizdeyim. Peri'yi parka götürüp geleceğim. Merak etme. Aklın kalmasın bizde. Dün sesin iyi değildi. Aklım hep sende. Lütfen böyle yapma. Cuma geldiğimde konuşacağız sevgilim. Sana danışmam gereken şeyler var. Kötü bir şey yok. Merak etme. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum gül yüzünden. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Aşkım benim, ömrüm, sevgilim. Lütfen dik dur. İyi ol, sen iyisen ben deyim. Az kaldı ne olursun. Dualarını, namazlarını eksik etme. Eren abiyle de konuştuk. İnceleme yapılıyor. Hala sabretsin dedi. Eyüp abinin selamı var çokça size. Seni çok seviyorum ay yüzüm. Allah'a emanet ol. Periyle seni çok sevdiğimizi sakın unutma. Şakran T3 C5'te bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Paşam seni çok özledik. İnşallah az kaldı. Kavuşacağız. Moralini bozma hiçbir şey için. Seni çok seven bir ailen var. Dualarımızdasın paşam. Allah'a emanet ol. Herkesin selamları var. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol kardeşim. Şakran T5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Annemin doğum günü, onu kutlayacağız. Keşke sen de yanımızda olsaydın. Eksikliğin her anlamda hissettiriyor. Seni çok özledim. Dualarımdasın her daim. Öpüyorum çokça. Şakran TFC5'te bulunan canım eşim Aksel Varol. Aşkım ben örnekleri avukatlara attım, ilgileniyorlar. Sen merak etme, insanların da dediklerine takılma maşallah. Haberin yok, ben ilgileniyorum. Sen hiç merak etme. Tek yapacağın şey namazlarını kılıp dua etmek. Hepimiz iyiyiz. Aklın kalmasın. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Aleyküm selam İlker kardeşim. Kadın kapalda bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Aşk uzun bir ön sözü ve çok uzun bir son sözü olan iki satırlık bir esere benzer. Tıpkı sen ve ben gibi. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalda bulunan Buse Özyiğit, sevgilim gönderdiğin selamı aldım. Çok önemli bir şey olursa yazarım oradan. Annemin, ablamların selamları var. Murat abi, ömrüme mahzun kırmızıgül, göçmen kızı armağan ediyorum. İyi yayınlar, sağ olasın kardeşim benim. Hemen bir iki mesaj daha okuyayım, sonra sizi iki güzel şarkıyla baş başa bırakayım. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam abim benim. Ben T2B2'den o gün daha tekin. Öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarından başta Çağlar Akalın olmak üzere ayrancılardan Fırıncı İbo Alpaslan Fırat Aziz oğlu abi. Çimentepe'den Serhat Kocamer abim. Toprağım Abbas Çiftçi Gediz'de Onur İşler Murat Yavuz Yiğitcan Azat'a ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ederim. Nisa'dan Canom şarkısı armağan ediyorum. Ben T2 B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamukbasanoğlu, Onur İşler Alpaslan, Fırat Azizoğlu, Ogün Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Alkoyun, Hijyandan Düşme şarkı.

hepsine armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler. Koğuşumda kader birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamukbasanoğlu, Alpaslan, Fırat Azizoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün, Dağtekin, Hüsnü Süpçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur, sabredin. Murat abi biz Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari gece bir söz değil hakikati hatırlatmak istiyoruz. Kim olduğunuz ne olduğunuz asla değiştirmez. Güvenmeyin çevrenize, kanmayın kimselere. Çünkü çıktığınız bu menfaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Hak eden herkese selam olsun. Ayrıca babalarımız Raif Doğanay Ceviz Kıran ve Tatü İsmet'e ve Büyük Tatü İsmet'e selam eder ellerinden öperiz. Enver Yılmaz'dan. Mapsane şarkısı kader mahkumlarına armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Kral insan Murat Bingöl abimiz. Estağfurullah kardeşlerim. Aleyküm selam. Sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Statü İsmet Ali ve Berdan Batın Doğanay dostuna küsen düşmanıyla atıp kalkıyor. Zarardasınız. Ziyan olacaksınız. Unutmayın ki ihanetin ne bahanesi olur ne telafisi. Gece Canbay'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Biz Statü İsmet Ali ve Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Herkese iyi geceler. Bu mesajımızı da okuyalım. Hera'dan selamlar. Abine faks söyledim ama nereye gelecekmiş, bana gelen bir şey yok dedi. Emre'ye de abine de sana para göndermelerini söyledim. Ben de 3000 gönderdim sana. Evim sistemleri ile ilgili sıkıntılar, söylentiler çok. Herkes bir şey diyor. Zaten kafam karışık. Ben firma ile görüştüm. Sorun yok, sadece el değiştirdi deniyor. Ama canımı sıkanlar da oluyor. Ondan bir an önce alsam iyi olacak. Görüşürüz yine. Kardeşlerim iki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Bir nolu TTP'inde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Sen benim sadece sevdiğim adam değil, kalbimin en güzel yerisin. Yokluğunda bile her gün seni düşünüyor, seni özlüyorum. Ne kadar zaman geçerse geçsin sana olan sevgimden bir gram bile eksilmiyor. Çok özledim seni. Seni çok seviyorum benim dünyam. Bir nolu TTP'inde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir'e seni her geçen gün daha çok özlüyor. Sana olan sevgimi kalbimde daha da büyütüyorum. Ne olursa olsun kalbimde dualarımda seninle az kaldı kocam. Kavuşacağımız güzel günleri sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum. C14 Bahar Talimci. Canımın içi seni çok seviyoruz Ezel'cim. Selamını aldım, size de çok selam. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Sağlıcakla kalın. C14 Bahar Talimci kızımın koğuş arkadaşları Nazan, Damla, Ezel bacıma çok selam. Kızıma destek olduğunuz için sağ olun. İyi akşamlar abi, sağ ol. Yeliz kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi, dünyam, nefesim, her şeyim Dilara Küleş radyo başına. Annem bizler iyiyiz, merak etme, sen iyi ol bana yeter. Benim göz bebeğim annem. Açık görüşünü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok özledim benim delikanlı aslan kızım. Küleşlerin kraliçesi, seni çekemeyen tesbih çeksin. Adını çekerken besmele çeksin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol kuzum Dilara Küleş. Senin için Kibariye'den Tenim Üşür şarkısı armağan olsun kızım Dilara Küleş'e. Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan kızım Sevim Küleş. Annenle konuştum, ona bir şeyler söylemişsin. Bu hafta sana göndereceğim. Merak etme, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bu arada Dilara kardeşim, annen Yeliz'in çok çok selamları vardı sana. Üstümüzde kalmasın. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm umarım iyisindir. Ben yarın seni göreceğim için mutluyum. Yarın dualarım da kalbimde seninle umarım. Mahkemenden bize güzel bir haber, görüşümüzde birbirimize güç olur. Ne olursa olsun yalnız değilsin hayatım. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Devir kapılar seni benden uzak tutabilir ama sana olan sevgimi ve özlemimi asla sevgilim. Duvarların ardında olsan da kalbimin en güzel köşesindesin. Ne kadar sürerse sürsün aynı umut ve heyecanla bekleyeceğim seni canımın içi. Allah'ıma emanetsin. Murat abim iyi yayınlar, sağ ol kardeşim. T1 B18'de Berkant Baran radyo başına. Berkant'ım radyo başına geç. Umarım beni duyuyorsundur. Her gece Rabbime ettiğim duaların en güzel karşılığısın. Bütün dertlerimin, bütün zorluklarımın sonunda bana verilen en güzel hediyesin. İyi ki varsın, iyi ki benim eşimsin. Seni çok seviyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimi nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek. Elbet bir gün kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Murat abi ben TK16 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın, iyisindir umarım kadınım. Seni çok seviyorum, bunu hiçbir zaman aklından çıkarma boncuk gözlüm. Takvim yaprakları düşecek, bu hasret de bitecek. Duvarlar aramıza girdi ama kalbimize giremedi kadınım. Murat abicim iyi akşamlar. Ben Menemen'de yatan oğlum Zeki Can'a selam göndermek istiyorum. Zeki canım, hasretim burnumda tutuyor, az kaldı bir tanem. Dualarım seninle. Annen yaşadığı sürece hep senin ve kardeşinin yanında olacak. İyi ki benim evlatlarımsınız, sizi çok seviyorum. Murat abim senden oğluma güzel bir şarkı istiyorum, çalarsan sevinirim. Herkesi Allah kurtarsın. Zeki Can Pala. Hemen sayfamın bir kez daha yenileyim. Murat abim iyi akşamlar. Ben Hasret Yüce, sağ ol Hasret kardeşim. Amcalarım Suat Yüce, Fırat Yüce, bugün Doğancan tutuklandı. Fırat amca,
T2'de haberin olsun. Benim ailem yıkılmaz, arkamızda Allah var. Canlarım Fuat Yüce, Fırat Yüce, Suat Yüce, Doğan Yüce, abilerim Müslüm, Oğuz, Ezgin, Oğuz. Sizi canımdan çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Ben Hasret Yüce. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmas Saç. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapusan'ı şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben 3 nolu B9 koğuşundan Berşan Polat, koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal, Mami Yılmaz başta olmak üzere. Derli abim Şeytan, Serdal Aykurt, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican, Karadeniz, Eren, Aras, Bergamalı, Batu, Kaan, Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına, demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, gece sadece geriye sadece duruş kalır. Şakran T3B9'da yatan kardeşim Berşan Polat, gözümün nuru, bir taneci kardeşim Berşan Polat'a kucak dolusu sevgiler. Başımızın dik, sabrımız tam, bugünlerin de sonu gelecek güzel kardeşim. Unutma, dışarıda seni sabırsızlıkla bekleyen bir ailen var. Dualarımızda hep bizimlesin, bu şarkı senin güçlü duruşuna gelsin. Sesimizi oradan duyabilmen dileğiyle. Murat abi T1B8'deki Boran Baran radyo başına. Boran'ım radyo başına. Sana anlatamadıklarım içimde mezarlık gibi duruyor. İçimde adı konmamış bir özlem, dilimde yarım kalmış cümleler var. Mahsun Kırmızı Gül dayı şarkısı benden sana armağan olsun. Bu şarkının bizdeki yerini iyi bilirsin. Boran'ım Rabbime emanetimsin. Murat abi ben T3B17'den Ümit Bingöl, buradan kadının kapalıda yatan kıymetlim gönlümün sultanı Işıl Bingöl, seni çok çok seviyorum. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde, beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz aşkım. Selamünaleyküm Murat abi T3B17'den ben Ümit Bingöl, aleykümselam Ümit kardeşim. Canım karıcığım Işıl'ım. Bu hayatta son nefesimi verene kadar seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Seni dünyalar kadar seviyorum. Burada yuvamıza gideceğimiz bir günü iple çekiyorum. Kıymetlim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Gökhan kardeşim. Ben Gökhan Ergül. Hayırlı çalışmalar Murat abi. Herkes mutlu olduğu şeyin peşinden koşsun. Ben onu alıp bir kenara çekilsem yeter. Sevgim Yılmaz. Güzel bir şarkı armağanım olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi ben Gökhan Ergül. Bu hayatta, bu hayat bize neyi gösterir bilmem ama bizim de var bir hayalimiz, herkesin gönlünden geçenin hakkında hayırlısı olması dileğimle. Geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Benim yaralarıma diyecek tek bir sözüm yok. Hiç değilse hayatta olduğumu anlatıyorlar. Murat abi herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ ol Gökhan kardeşim. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin Ceylan? Ben mide hastası oldum. Sen eve neden haber yollamıyorsun? Ben burada kafayı yemek üzereyim, seni çok seviyorum. Blok 3 sebebi yar şarkısı sana gelsin Ceylan'ım. Ceylan kız kardeş, kendi adıma. Duyuyorsan Allah için gönder de şu insanlar şu stresinden bir selamete çıksın be kız kardeşim. Senin imkanın yoksa koğuşta bir kardeşimize rica et. O bari bize 3 gündür 4 gündür hep aynı mesajları okuyorum. Verinin derdi o. Yani bir haber versem bu sistemli mesajları da okumayacağız. Çünkü bir mesajı okurken insanın keyif alması gerekiyor. Yazık günah ya. İmkanın yoksa bir kardeşimizin imkanı varsa rica et attırsın ki bu insanlar da bu merakından selamete çıksınlar ki biz de bir şey okurken keyif alalım. Ceylan kız kardeşim. Kıtlıkta değiliz. Bir kardeşimizden rica et atsın ki bu insanların da stresi burada son bulsun. Biz de bu kardeşimizin mesajını keyifli okuyalım. Ki Veli'yi de çok seviyorum. Ben bunu okurken orada üzülüyorum, emin olan bunu. Üzülüyorum. İnsanların hallerine üzülüyorum. O yüzden Ceylan kardeşim, varsa imkanın, yoksa da bir kardeşimize rica et desin ki ben iyiyim. Bu kadar.
Başka bir şey yok. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, ben burada senin hasretinden, senin özleminden burada. Sonunda Manisa Hastanesi'ne yatacağım, kafayı yiyeceğim. Hadi güzel Ceylan'ım, eve haber yollat güzel karım. Blok 3'ten sebebi şarkısı armağan olsun. Murat abim, sana da selamlar olsun. Asena Üner bacım, sen nasılsın, iyi misin? Bak Asena kardeşim, Ceylan'dan bana bir haber ilet, yoksa ben akıl hastanesine yatacağım. Sana bir ömür yaşadığım sürece vefa borcum olsun kardeşim. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Naciye sarsılır radyo başına. Annem, Allah'tan umut kesilmez, bizim arkamızda Allah'ımız var. Ben avukatla konuştum, avukat senin için pazartesi günü alacağım diyor. Senin için çok umutlu konuşuyor annem. Bak sakın sıkılıp üzülme, tamam biliyorum elimden olan bir şey değil sıkılıp üzülmen. Ama benim de elimden bir şey gelmiyor annem. Keşke gelse de sen çıksan da ben girsem, benim kanatsız meleğim. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam Gülten kardeşim. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, İsmet Deveci abim radyo başına. İsmet'im, aslan abim, seni çok seviyorum. Sıkılma, Allah'ın izniyle bu mahkeme anne ile sen ferah çıkacaksın. Avukatla konuştum, avukat alacağım diyor. Başka da bir şey demiyor. Kendinize iyi bakın, ruh ikizim. Seni seven kardeşin Gülten Karagöz. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım annene söyle Gülten'i arasın, açık görüş gününü söylesin, seni çok seviyorum güzel karım benim. Bu hayatta en büyük şansımsın Ceylan'ım, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, seni seven Veli Deveci. Ben Bayraklı'dan Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci, Murat abim sana zahmet radyo başına çağırtabilir misin? Evet Gülçin Cebeci kız kardeşim. Dünkü yapmış olduğum mesajı duydum. İnşallah bir sıkıntın yoktur. Kendini mektup için sıkma. Canın ne zaman isterse o zaman atarsın. Ben seni hep bekliyor olacağım. B1'in en güzel kızı Maviş'in Gülçin'le /Aynı'dan. Seninle başlar seninle biter armağan olsun. Gecen güzel olsun, radyoda kal. Ben Bayraklı'dan Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci. Çok büyük bir suç işleyip gözlerine teslim olsam ömür boyu içeri atar mısın beni? Gülçin'ime bir söz bırakayım. Olur da bir gün bir rüzgar çıkar, saçını toplayacak olursan tokanı tutarım. Ümidiyle geldim ben sana. B1'in en güzel kızı Maviş'in Gülçin'le. Blok 3 sebebi yar şarkısı armağan olsun. Radyodan acil ulaş bana, kendine cici bak. Ben Buse 4.0'da bulunan kalbimdeki huzurun sebebi Şakir söylemez. Ben her gece seccadede senin adını sayıklarım. Kalbim öyle ilmik ilmik işledin ki sanki senden önce hiç yaşamamışım. Her şeyim seninle başlamış gibi. Sen incindiğin ve yüzünün gülmediği bir hayatta bana vaat edilen cennet bile gurbet kalır. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Dualarımın kabul olmuş haline Hiray Zardoş'tan En Derinim şarkısı armağan olsun. Abi yayınlar Buse, ben 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Seni kaderime yazan Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben eksiktim, seninle tamamlandım. Yorgundum, seninle güçlendim, seninle çoğaldım, seninle huzur buldum. Rabbim seni kalbimden, ömrümden eksik etmesin, iyi ki varsın sevgilim. Selamünaleyküm, aleykümselam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, canımın içer. Ne olursa olsun nefes aldığım sürece seninleyim. Ömrüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Allah'ın bana emanet olarak verdiği evlatlarımı sana emanet ediyorum. Yaşadığım süre boyunca onların mutluluklarına şahit ettiler beni. Öyle güzel yollarda yürüsünler ki senden başka kimseye muhtaç olmasınlar. Canımın içi dualarındasın. İyi kim kıymetlime onur hakkın. Yağmur yüreklim armağan olsun. Sevim Çubukçu. Furkan kardeşim, Furkan Çubukçu. Furkan'ım selamını aldım. Aleyküm.

0: Selam, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm lider, ben Can yani Casper. Aleykümselam Can kardeşim. Antalya Elmalı'dan selamlar. Şakran T1B7 atan aslanım gurur şahan. Bizi bu cezalar yıldırmaz ancak kilo aldırır aslanım. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Seminçek. Haberimiz yok şarkısı başta. Kardeşim gurura ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Evet. Şöyle bakalım. Osman Bulut kardeşim, Osman Duman kardeşim, radyo başına 6 mesajım var. Bir kısmını okuyacağım. Diğerini de gecenin ilerleyen saatine kadar kulağın radyoda olsun. Osman Duman kardeşim. Ben Dilan birlikte bir de yatan canım eniştem Osman Duman. Hem abim hem eniştem Osman Duman. Nasılsın? İyisindir inşallah. Seni çok seviyorum. Arim ve abişinin de güzel babası. Tez zamanda eşine çocuklarına kavuşman dileğiyle seni seven kardeşin Dilan Birlik. Sıradaki en güzel şarkılar sana armağan olsun. T1B10'da yatan eşim Osman Duman. Seni çok seviyorum. Bu hayattaki en güzel şükürümsün. Her ne olursa olsun yanındayım. Her şartta, her koşulda arkandayım. Canım yanıyor mu? Çok yanıyor. Ama tek düşündüğüm şey bu günlerden sonra her şeyi daha güzel şekilde yaşayacağımız, kıymetini bilmediğimiz her şeyin kıymetini bileceğimiz biz Selimlerdeyiz. Avşin Arin seni çok seviyor. Çok öpüyor kendine. İyi bak seni canından çok seven eşin Evrim Duman. Ayırdılar beni senden nedensiz şarkısı benden sana gelsin. Murat abim çalarsan sevinirim. Ben Ali açıkta yatan Muhammed Ali Altunpak yani Çiko T1'de yatan aslan bacanam kardeşim dostum Osman Duman. Cefasını çektiğimiz bu hayatın sefasına az kaldı. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Rabbim yar yardımcın olsun seni önce. Allah sonra da seni sana emanet ediyorum. T3'te yatan kardeşlerim Çınar Birlik Hacı Ramazan Altunpak. Sizi de abim Ekrem Birlik gözünüzden öpüyorum. Kalın sağlıcakla Çiko. Dur bunu da okuyayım bir daha geri dönüş olmasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm selam. Biz İzmir Kadife Kale'den Baran Yavuz Şakran'da yatmakta olan aslan dayım Osman Duman radyo başına. Aslan dayım her ne kadar şu an aramızda duvarlar olsa da kalbimiz ve dualarımız hep seninle. Sakın kendini yalnız hissetme. Seni seven, seni bekleyen insanlar burada. Bu günler geçecek. Önemli olan moralini ve umudunu kaybetmemek. Başını dik tut, güçlü ol. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız. Bu günler geride bırakıp birlikte güzel günler yaşayacağız. Seni çok seviyorum dayım. Kendine iyi bak. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven sayan yeğenin Baran Yavuz. Şimdi iki güzel şarkı sonrasında... Saat kaç? Yok, gerçi daha erken. Bir saniye şöyle yapalım. Evet, iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edelim.
1: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Evet, kayıt mesajlarımızın da bir kısmını paylaşayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle açalım hemen. Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras, aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki, kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan, aleykümselam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı

Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alanak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli, bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder, aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi, Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür, aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun, sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kavun Hasan, aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun, sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başta reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürürüm. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emre Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, O Gün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuştan Emirhan Özyeşik. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özyeşik olmak üzere Mehmet Fatih Özyeşik, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duvan, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özyeşik, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden geceye armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özyeşik, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar

Burak Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan, Cengiz Can, Polat Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Airbags Jesse burada kader birliği yaptım. Abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz Can, Polat Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can, Polat Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teliman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, o ses Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osman Can Oğuz. Aleyküm selam Osman Can kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir. Saygılarla ben C6 koğuşundan Osman Can Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım aslan doğru.

dostum Berhan Teğdeman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan Basmaneli, Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, ayrıca farklı kurumlarda yatan başta Aslan abim, Burak Yiğit, Emoş, Özdemir, Yusuf Canbiler, Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teğdeman yani zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Son bölümü var, onu da inşallah ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım. Bu arada Saadettin Bıçakçı, Sadı Hocam kardeşim selamını aldım az önce. Allah razı olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Koğuşundaki tüm kardeşlerime de Saadettin Bıçakçı kardeşime de hepinize selamlar olsun. Saygıdeğer Murat abim, gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırta, estağfurullah kardeşim benim, sağ olasın hepimizin. Senin aracının ile gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı Açık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Sudenes Karadaş, sizi çok seviyorum canımın işleri. Hiçbir şeyi sakın üzülmeyin, her şey güzel olacak. Allah deyin, gerisini boş verin. Güzel günler yakında, Allah'ın dediği olur. Sizi seven Müjde Kırtay abi, Sebat Akkiraz'dan çocuklarım için ses verin, sesime dağlar şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abi. Şakran, ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenas Karadaş yanı da namı der patron Karaca. Sudenas kardeşim, mesajına geçmeden önce hemen küçücük bir not ileteyim kardeşime. Bugün bu mesajlarınızla ilgilenen kardeşim aradı. Dedi ki Murat abi, mesajlarımızı okumuyormuşsun. Dedim ki kardeşim, göndermiyorsun ki okuyalım. Sudenas kardeşim, Sudenas Karadaş, haberin olsun. Bizlik hiçbir şey yok. Gelen olursa paylaşırım. Sonra kardeşim dedi ki abi hemen gönderiyorum. Bilgin olsun. Tamam kardeşim benim. Yani patron Karaca, B5'te yatmakta olan Escobar'ın Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış, şakran sarsamaz bile. Sen ne gidenler gördün, gül gül öldün. Sen aslanlar gibi çıkacaksın, sana alem ayık. Allah utandırmasın can parçam. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun. Sana Ayaz Kaplı gurbet şarkısı. Ayaz Kaplı gurbet şarkısı gelsin aslan teyzem. Escobar'ım Müjde Kırtay, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Sudenas Karadaş yani namı der patron Karaca. Başta kıymetli halam Gizem olmak üzere, akabinde Candan Baba Çörs, iki gözüm Belgin Polat, oğlu Elvan Ergün yani Tursil Elvan. B5'te bulunan üstadım aslan teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma. Hepinizi öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nayfiye Buhan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Keleş, Ezo Keleş, Gül Babaçörs, Seda Babaçörs, bu derdlere bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Aleyh Şakran T1C6 koşuna atmakta olan Aykut Bozkurt'a selamünaleyküm, nasılsın, iyi misin, keyfin halin iyidir inşallah. Hasan Önder, Özgür Gündüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Memojan. Aleykümselam Mehmet kardeşim, senin aracınınla Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Funda Kıyı radyo başına. Kadınım seni çok seviyorum Funda'm, iyi ki hayatıma girdin, günden beri hayatımda çok şeyler değişti. Bir tanem beni ben yapan sevgilim, aşkım, iyi geceler Esmer'im Emrah'tan, seni çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel, T2A20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, aslan abim Bahattin Şengel, reisi Mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan aslan dostum Doğukan Çevik, Torbalı'dan derli abim Sefa Alaz, namı der Bozu, Mesut Yılmaz, can dostum Süleyman Akan, 4-0'da yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçak ve hepinize sevgiler, selamlar olsun. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, son zamanlar güzel kapılar açar. Sabret, Allah büyüktür. Benden bir gün seni oradan alacağım. Sana kavuştuğum gün dünyalar bizim olacak. Az zaman var. İnşallah yanımızda olacaksın yakışıklı kocam. Ömrümü yollarına feda ettim. Senden gelen dertler başım üstüne kurban oldum. Biz iyiyiz, kendine iyi bak.
Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Önemli olan asalet değil, cesarettir. Cesaretine kimse yetişemez. Yıkılana kadar değil, yok olana kadar dik duracağız. Yaşadın, hayatın hakkını verdin. Özgürlüğün de bedel istiyor, bedel ödeniyor. Aslanım, en kısa zamanda yanımızdasın. Aycan Kızıltepe, aslan abam. Elbet bir gün sen de geleceksin. Murat abi, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Atılgan, canım bugün çok mutlu oldum, çiçeklerin için sana çok teşekkür ederim sevgilim, seni çok seviyorum, her şey yolunda, seni bekliyorum, az kaldı Serkan Kaya, intizar asla bitmez. Murat abim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, aleyküm selam, sağ ol Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak sesleniyorum. Canım kırıklara gitti sabah, ben kaldırdım. Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Azat abiyle, Engin abiyle irtibat halindeyiz. Allah'ın izniyle hayırlı haberler alacağız seni. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol, merak etme. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Farklı kurumlarda bulunan Berdan, Batın Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Baran Doğanay, Taner Ceviz Kıran, Başak Ceviz Kıran, Can Bartu, Şahinler ismini unuttuğumuz tüm yakınlarımıza selam ederiz. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Tepecik'ten Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Murat abi, B9 koşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Herkes iyi, günün kalabalığıdır. Biz birbirimizin sessiz gününde bile eksilmedik. Kötü günümüzü görmek isteyenlere Allah hep iyi günümüzü göstersin. Ablamla aynı odayı paylaşan arkadaşları Fatma, İbo ve Emine Sancağı da çok selam olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Mayın tarlası benden, bu canlara armağan olsun. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Kaleli Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim. Hepimizin gece bir söz bırakmak istiyorum. Mükemmel bir hayat istediğimiz yok. Dürüst insanlar, samimi selamlar, işten gülümsemeler olsun. Dedikleri gibi herkes yüreğinin ekmeğini yer. T1A20'de yatan oğlum Cesur Bayhan ve A10'da yatan yeğenim Suat Altsu'ya çok selam olsun. Uygar Doğanay'dan Gemilere Yaktım şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, yakışıklı kocam, reisim, seni çok seviyorum. Her zerrene aşığım, kalbim, ömrüm, hayatım, kalbim, vazgeçilmezi. Karın sana kurban olsun aslanım, karından sana reisim, ben sana gönül verdim. Allah da sana ömür versin, iyi ki varsın, iyi ki benimsin, kurban oldum. Sen benim her şeyimsin Azat'ım, kendine iyi bak, öpüyorum seni, renkli gözlerinden karısının her bir şeyi. Şakran T312 koşuna yatmakta olan Azat Kızıltepe, annesinden canından çok sevdiğim oğlum ve babasının aslan parçası Azat Kızıltepe, gece söz bırakmak istiyorum. Amcalarım olan Çetin Kızıltepe, Veli Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Memo Kızıltepe ve Serkan Dinçer, Akın Şengül, Mert Ütücü, Azat Demirhan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Gökhan Karakoç, Ahmet'e ayrıca çok selamlar olsun reis Azat Kızıltepe'den. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, aleyküm selam Veli kardeşim. Başta sağ ve sol kolum Çetin Kızıltepe, Azat Kızıltepe, abi Mehmet Kızıltepe, yeğenim Memo Ayaz Kızıltepe, dostum olan Kuruçay'ın babası Serkan Dinçer, Akın Şengün, Mert Ütücü, Azat Demirhat, Gökhan Karakoç, Farhat Sayman, İbrahim Akar, hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar, not, biz unutulanlardan değil hatırlatanlardanız, Hasan Yüksek, Veli Deveci. Veli Kızıltepe, zindan dört duvardır. Asıl mesele o dört duvarın içinde başını eğmemektir. Bir gün saymayız, çıkacağımız günü bekleriz elbet. Bir gün iki gözüm kimsenin gölgesine yürümedi. Kendi duruşumuzla iz bıraktık. Gölge arayan namımızı bilir. Karakter arayan ise duruşa bakar. Soy ismimiz en büyük mirasımızdır. Duruşumuz ise en güçlü referansımızdır. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Ben İzmir Şakran T1B15 koğuşuna bulunan Ahmetcan Laçin, gece bir söz bırakmak istiyorum. Menfaat pazarında onurunu satanların lüks masalarda asıl taklidi yapması bu döngünün en adil tiyatrosudur. Ben Ahmetcan Laçin, tanıyan tanımayan abilerim, kardeşlerime selamlar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin, Şakran T1B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum. Biliyorum ki kader de gayrete aşıktır.
Ben seni oradan alana kadar hiç pes etmeyeceğim. Umut etmekten, seni beklemekten, seni her gün yeniden sevmekten. Belki sen yoksun yanımda ama oğlumuz var. Sen gelene kadar evin küçük reisi. Öpüyorum güzel kalbinden aslanımın babası.

Hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm. Beni uyumadan ara, bu duvarlar sevgimizi asla engelleyemez. Aklım hep sende, kalbim her an seninle atıyor. Yarım kalan her şeyi kavuştuğumuzda tamamlayacağız. Seni çok seviyorum, güzel günlere az kaldı. Devran Kurçebe. İyi akşamlar Murat abi, bence 11'den Damla İçöz sağol kız kardeşim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine ve aynı kaderi paylaştığınız dostlarım Seçil, Göçer, Merve Tunç, Işıl, Ercan, ismini saymadığım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Zor zamanlar güçlü insanları bağrından çıkarır. Duvarlar bedeni hapsetse de umutları ve dostluğu asla hapsedemez. İbrahim Tatlıses'ten Yorgunum şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. Murat abi, ben C11'den Damla İçöz. Koğuşumuzda bulunan değerli dostum Seçil Göçer, iyi ki doğdun. Can yoldaşım, canım kardeşim, yeni yaşın sana tüm özgürlüğünü ve hayallerini geri getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, en kötü günümüz böyle olsun. En yakın zamanda özgür günlerde beraber olmak dileğiyle, Damla İçöz. Murat abi, ben C11'den Merve Tunç. Koğuşumuzda bulunan değerli dostum Seçil Göçer. Hayat bazen en sert kışları yaşatır ki arkasından gelecek baharın kıymeti bilinsin. Bu zor günlerin ardından doğacak güneşli yaşlarını beraber kutlayacağız. İyi ki doğdun, yeni yaşın özgürlüğe açılan kapın olsun. Bir tane Merve Tunç. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu. Menemen C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Ben seni özlemeyi sevdim, hasretinle parçalansa da yüreğim. Hayalinle sokak sokak gezmeyi sevdim. Kar tanelerinin altında buz tutsa da yüreğim. Seni düşünerek sabahlamayı sevdim. Uzun ve acımasız olsa da geceleri. Uğruna şiirler yazmayı sevdim. Yaralı ve yalnız olsa da yüreğim. Yüreğimde sakladığım kişi sevdim ben. Seni çok sevdim adamım. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'da benim olan adam Doktor Zeki Kaya. Ben seninle yaşamakta gurur duyuyorum. Sen benim yüreğimin en güzel sabrı sahibisin. Sevgilim, seni her gün daha çok özlüyorum. Her geçen dakika daha seviyorum. Ne olursa olsun, kalbimin tam içinde, nefesimin her anında sen varsın sevdiğim. Abi, ben C8'den Arzu Kaya. Menemen C10'da olan değerlim Doktor Zeki Kaya. Hayatımda sen varsın. Senin olduğun yerde gelecek endişem yok. Çünkü sen bütün endişelerimi, bütün korkularımı tamamlıyorsun sevgilim. Sen seninle benim duygularımı birleştiği yerde bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Doğan o ışık bizim yuvamızın moru olacak. Seni çok seviyorum her bir şeyim. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen C18'den ben Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı Çaki, Başkan Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Deveci, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok, kalbi atan herkese bol şans. Ben hemen C18'den Hasan Yüksek. Selamünaleyküm Murat abi, Oktay Akbalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Agit Fırat Çergel, açıkta olan Sarı Musto ve Mazlum Adıyaman, kapalıda olan Murat Varlı, Taner Demirtaş, Kadir Dalkılıç, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alsın. Benden bu dostlara Halil İbrahim şarkısı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Ozan Yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan Yazar, can dostum Osman Karakalpak, Gürbüz Kağıtçı, Aslan kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Eren Kotanoğlu, Deniz Şahin, Uğur Tezcan, Ayhan Baysan ve 18'de bulunan bizim için çok değerli abimiz Halil Karagöz'e bin selam olsun. Sizleri seven sayan Oğuz Yazar, bu Ozan Yazar, bu derlere Can Bay'dan Bertaraf şarkısı A7 ve B18 koğuşuna gelsin. Murat abi, sana da bin selam olsun. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Buca'dan Uğur Dündar. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim Ahmet Güneş, keyfin iyidir inşallah. Bu günlerde en kısa sürede atlatacağız. Özledik seni can dostum. Aklım buralarda kalmasın kardeşim. Burada rahat ol bura kardeşim. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin Aslan kardeşim. Uğur Dündar, ben başta can kardeşlerim Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım.

tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah. Az da az sabır bu günler en kısa zamanda son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa bana ulaştırmanız yeterli. Beklenensiniz, Allah'a emanetsiniz. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezenim. Sende gördüğüm kışı başkasında olan bahara değişmem. Çünkü istediğim ruhumu tatlandıracak değil, seni anlama kaderime bahtlandırmak. Dünyanın en güzel yeri sevdiğinin gözleridir. Senin gözlerin benim cennetim Murat abi. Sezenime Zehra'dan, cennetten çiçek mi topluyorsun, çalarsan sevinirim abim. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalıda bulunan cennet gözlüm prensesim Sezen Çalıkuşu kadınım. Kederli ömrüm bitmeden sürgün edildiğim gözlerinin hayaline daldıkça ucu sivrilen hasret hançeri saplanır yüreğime. Çünkü seni çok özlüyorum prensesim. Gökhan Namlı'dan gönül yaram armağan olsun. Ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan, öncelikle mahalle büyüğüm Murat abime selam olsun. Aleyküm selam Fırat, sağ ol kardeşim benim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim Nazlı yarim. Yani Nazlı Doğan, çok az günümüz kaldı Nazlım. Perşembe günü bizim bayramımız olacak. Sevdiğim kadın Nazlı çiçeğim. Kavuşacağız Rabbimin izniyle. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şakran kadın kapalıda yatmakta olan annem Nazlı Doğan. Yengem Ecem, sizi çok seviyorum. Annem Nazlı Doğan, az bir günümüz kaldı kurban olduğum kadın. Dört nolda yatmakta olan aslan babam Fırat Doğan. Ellerinden öpüyorum aslan kardeşim. Ercan Doğan, seni çok özledim Ercom. Elbet kavuşacağız Ercom çocukluğum. Üç nolda yatan sevdiğim adam Doğuş Kalyon. Çok selam olsun elbet her şeylerim. Selamünaleyküm Murat abi, şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan Sude radyo başına. Seni gördüm bugün, iyisin, ben de iyi oldum şükür. Allah'ın izniyle az kaldı sabır. Allah büyük sıradaki şarkı Sude'ye gelsin. Aleyküm selam kardeşim. Merhaba Murat abi, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Sağ ol Eyüp kardeşim. Değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo ve benim de aynı sofrayı paylaşan Nurullah Sağar ve bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Not: zor günler elbette geçecek. Bu devran illaki pastane dönece. Eyüp, valla yanlışlık var. Yani ne diyeyim? İllaki dönecek diyelim. Sabır Eyüp Uzun. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim iki gözüm Eyüp Uzun radyo başına. Çok sevdiğim kokuna hasret kalmışım. Bugün seni görmek bana çok iyi geldi. İnşallah yakın zamanda yanımda ol. Seni çok seviyorum kocam. Murat abi, değerli eşim için mahzun kırmızı gülden. Bu sevda bitmez, çalarsan sevinirim Eyüp Uzun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2C5 koğuşunda olan Abdullah Altun'a ve farklı kurumlarda olan Emre İyiliğe, Burak Çomaklı ve Ege Yalnız'a selam olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Aydınlık günlerden gelmedik, karanlık yarınlar bizi düşürmez. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sabır R.A. Selam Murat abim, iyi yayınlar. Ülkü Taşkıran'dan Gizem Orakçı, Kadir Yavuz Özlem Taşçı, son durakta çalarsan sevinirim. Özlem, seni ziyaretine çok gelmek istiyorum. Yazdırdın mı yazdırmadın mı bilmiyorum, bana haber verirsen geleceğim. İyisindir inşallah. Bir sorunlar oldu Özlem, senle konuşamıyorum ama cuma günü sana mutlaka geleceğim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Aleyküm selam kardeşim benim. Bence altı koğuştan Yeliz Ören Murat abim, lütfen Selvi Özbek radyo başına çağırtabilir misin? Selvi Özbek kardeşim radyo başına. Haber gönderiyorum annenle, niye demiyor kaderin durumunu duymadığını, diğer yarım bir tarafta, kızım bir tarafta, sen tutulacak da onun yok, elinden geleni yapıyorum. Sen de yap, kim ne derse desin inanma. Bir tek sen yemek ye, sakın hastalanma. Selvim için manzar yıldızdan her şeyim, her şeyden çok ihtiyacım var. Çalar mısın Murat abi? Vallahi Selvi kardeşim, ben bir şey anlamadım bu mesajdan. Bilmiyorum siz anladınız mı? Yazan kardeşlerimiz ya kontrol etmiyorlar. Şimdi ben bir şey anlamadım okuduğum için. Selvi kardeşim ne anladı acaba? Savaş Aktaş Buca'dan, şakran zindanlara selam olsun. Murat abi iyi yayınlar, ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı, sağ olasın Muzaffer kardeşim. Şakran TC9'da bulunan, şu an hücrede olan can dostum Savaş Aktaş, selamlar olsun.
Nasılsın diye sormayacağım diyecek bir şey bulamadım. Sen aslan gibisin, koymaz sana o hücreler. Onun da hakkından gelirsin. Bizler iyi sıradan her gün yaptığımız şeyler. Rabbime emanet ol. Aklımız ve gönüllerimiz seninle. Can dostum Savaş Aktaş. Savaşım geçmiş olsun kardeşim benim. Olsun, vardır bunda da bir hayır. Murat abi, Şakran T3 C9'da bulunan, şu an hücrede olan aslan dostum Savaş Aktaş, Rabbim sana sabırlar versin. Güçlü girdin, güçlü çıkacağına inanıyorum. Hünkar yanımda şu an. Onu parka götüreceğim. Aslan babama selam söyle. Onu çok sevdiğimi söyle dedi. Havanın da sana bol bol selamları var seni. Çok seviyoruz, aklımız ve gönlümüz senin. Dik dur, bizler her zaman yanındayız. Rabbime emanet ol benim koca yürekli dostum Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, T1C10 koğuştan Feritcan Akbal. Aleykümselam Feritcan kardeşim. T3A11'de olan abim Ferhat Türkmen, yani Pepok abim radyo başına. Ferhat Türkmen abim, beni T1'e paket ettiler, hakkını helal et, helallik alamadım, rahatım yerinde. Beşo abinin mahalle çocuğu var, Tolga Bingöl. Tolga abinin yanındayım, merak etmeyin, seni seven kardeşin. Yani Feritcan Akbal, sana da selamlar, iyi yayınlar olsun Murat abi, sağ ol Feritcan kardeşim. İyi akşamlar, ben Müge Kına, kadın kapalıda yatan canım ablam Şima Coşkun, nasılsın, iyisindir inşallah canım. Hastaymışsın duydum, kendine dikkat et oralarda, sen benim kurban olduğumsun çünkü kıyamam ben sana. Biziz, merak etme, evdeyiz, oturuyoruz Allah'ın izniyle, çok az kaldı, yine hep beraber olacağız inşallah. Seni şu hayatta herkesten ve her şeyden daha çok seviyorum. Canım kardeşim benim. Gözlerinden öpüyorum. İyi geceler. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatan cam baldızım Şima, ne yapıyorsun iki gözüm? Bizler iyiyiz. Bizleri merak etme, her şey yolunda. Mahkeme gününü bekliyoruz. Çıkacaksın Allah'ın izniyle. Canını hiçbir şey için sıkma. Ben buradayım. Canını hiçbir şey sıkarsan haber göndermen yeterli. Biz bu memlekette bir şey istersek olur Allah'ın izniyle. T1B11'de olan abim Fırat Gizgin, canım kasabalı Vedo. Ayrı kurumlarda olan iki gözüm Arda Kurt, Mertcan Doğan, Yeşilovalı Şenol Başkurt. Bizi tanıyan tüm abi kardeşlere, mahalle çocuklarımıza selamlar olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan Şeyma Coşkun, nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah. Ben iyiyim, çalışıyorum, aynı seni özlüyorum. Mahkeme günü hiçbir şey çıkmazsa yanında olacağım. İnşallah seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin. Aydan. Ben T2A4 koşulan Mertcan Karayüz, Zafer Mingan radyo başına. Murat abi seslenir misin? Sana zahmet Zafer Mingan radyo başına. Evet Zafer Mingan kardeşim, dün gece de 2-3 defa okuduğum mesajını muhtemelen duymamış olabilirsin. Mertcan bir daha göndermiş. Zafer abi, ben Mertcan Karayüz abi, Mert Haslan'a ulaşamıyorum. Gönderdiğin numara arattırdım, abin çıkıyor telefona. Numarasına numarayı bize vermiyor. Sana zahmet abi, bir haber gönderirsen abine söyle de Mert Haslan'ın telefon numarasını versin. Arattığım numaraya sana zahmet, abine ulaşır mısın? Zafer Mingan abi. Evet Zafer Mingan kardeşim. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Aleykümselam. İzmir Şakran T2 koşul atmakta olan dağım aslan abim Gürkan Kılıç. Emanetlerim bana emanet. Aklım buralarda kalmasın. Aslan gibi girdin kafesten. Kuş olup çıkman dileğimle. Kardeşin Yunus Emre Kılıç ve Kombi Hause ailesi olarak Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gazi Emir'den Samet Tari, İzmir Aliye Şakran T2B13 cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan ediyorum. Seni seviyorum, can dostum, beklenen ve özlenesin. Rabbim tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Selam Murat abim, aleykümselam kardeşim. Savaş Aktaş, içimin acısı bizler iyiyiz ama sadece beden olarak iyiyim. Ruhum, aklım, yüreğim seninle. Kafamı senden alamıyorum ve ben ilk defa bu yaşımda nefes aldım, havadan, içtiğim sudan utandım. Bitsin artık, geçsin bu günler, seni istiyorum. Seninle olan günlerimi çok özledim Savaş'ım. Savaş Aktaş, senden vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Her şeyini çok sevdim. Nerede olursan ol, nereye gidersen git. Ben her zaman elini tutuyor olacağım. Ben senden bir adım öteye gidemem. Sen benim babam, yuvam, ailem, can yoldaşımsın. Her saniye aklımdasın. Ben sensiz kalmak istemiyorum. Hep dualarımdasın. Sana ben kurban olurum canım Savaş Aktaş.
Tamam Şarktaş, biliyorum bugün senin için zor bir gün. Belki duvarlar üstüne üstüne gelecek. Belki geceler hiç bitmeyecek gibi hissedeceksin ama ne olur aklını çıkarma. Aklından çıkartma. O dört duvarın dışında seni her saniye düşünen, seni bekleyen ve sana sımsıkı sarılacağı günü hayal eden bir eşin var. Hece Herdem Oy Gülüm şarkısı Savaşıma Gelsin, seni çok seviyorum. Savaş Aktaş, can babam, yakışıklı babam, kral aslan babam, sen güçlü bir babasın ve ben böyle babanın oğlu olmaktan çok gurur duyuyorum. Güzel günler yakın, hep beraber olacağız, takım giyineceğiz, arabada gezeceğiz, annemi beraber delirteceğiz, evin içinde şımaracağız. Sana hep dua ediyorum, Allah'ım babamı bana ver diye. Seni çok seviyorum aslan babam, Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, takvimden geçen her günü sayacağım. Her sabah sana kavuşacağımız günü, bir gün daha yaklaştığımızı bilerek uyanacağım. 11 gün kulağa uzun gelebilir ama biz daha zor zamanları da birlikte açtık. Sen gücünü ve umudunu koru. Bu günler geçecek. Geriye yalnızca birbirimize duyduğumuz sevgi ve kavuşacağımız an kalacak. Sen benim her şeyimsin, Savaşım, Savaş Aktaş. İki güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışıklı.

insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın Seferi, Alaaddin Aktağ, Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya 1001 selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasını

hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız. Bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Canım kanım babam Allah'ın aslan aydın bıçakçı ben Sado bıçakçı sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan aydın bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan aydın bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın, canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim aydın bıçakçıya Ahmet Kaya arka mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı ben Abidin Bıçakçı nasılsın iyi misin inşallah iyi ve de sağlıklısındır merak etme seni en kısa zamanda oradan alacağız senin anca bedenini tutsak ederler ruhunu asla Şehmus'un Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var hiçbir zaman yıkılmadık yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslan aydın bıçakçıya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben Saadettin Bıçakçı aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı aydın bıçakçıya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı.

Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat. Başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimiz

beklentimiz yok. Herkes şerefli yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an. Zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime. Ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan aydın bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu değerlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'den. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abi Saydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbul.

Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murteke kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtekeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın. Benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden. Kardeşlerim Şakircan, Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derdlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere Reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan yıllarımı ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık ama WhatsApp'ımızı da toparlayalım. Sonrasında SMS'e geçelim kardeşlerim. Dört duvar almış seni. Hasret almış bizi birbirimizin. Günü geçmiyor. Birimizin gecesi ölüm olmadı. Sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun. Kurban olduğum illaki bir gün o güneş bize de doğacak. Agit Öztürk. Bitti sayılır. Şakran tetibi caltı koğuşundan Umut Ağar'a gelsin. Hemen son mesajlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran B10 koğuşundaki Serenay Kar Avaş radyo başına. Annem, canım kızım, seni çok özledim. İçim sızlıyor sanki. Kapı çalacak da içeri gireceğim ama biliyorum ki çok az kaldı. Nülüfer anneyle konuştum. Allah razı olsun ondan. Yeşim, Nazlı, Fadime ablalardan tüm B10 koğuşuna selamlar olsun. Dualarımız sizlerle. Serenay'ın benim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Aliye Kadın Kapalı C1'de yatmakta olan kızım Ayça Semalı ve tüm sevdiği dostlar arkadaşlar için Eyfo'dan Ömrüm şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Kızım, ömrüm, nefesim, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Kadın Kapalı C1'den ben Ayça Semalı. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat yaşamadığımız, belkiler yaşadığımız keşkeler ve içimizde tuttuğumuz neyselerden ibaret. Herkese iyi geceler. Ben C4 B16 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere. Can abilerim, Suat Konuk, Özkan Soda, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emir Cankaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap, Oktay, Resul, Yıldız, Mehmet, Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar, Deniz, Cino, Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş, Can Can, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Şakran'da yatan T4-16 canımın içi Ferhat Arslan, bu günler geçecek kardeşim. Hayat ne kadar sert vurursa vursun sen de o kadar sağlam dur. Duvarlar insanın bedenini tutar, umudunu değil. Başın dik tut, güzel günlerin geleceğine inan. Bugün sabır zamanı, yarın yeniden başlama zamanı. Gün gelecek, özgürlüğün havasını yine ciğerlerine çekeceksin. Seni sevenlerin dışarıda seni bekliyor. Dayan Ferhat. Ben T2A4 koğuşundan Mertcan Karayüz, Zafer Mingan radyo başına çağırırsan sevinirim Murat abi. Zafer abi, ben Mertcan Karayüz abim. Mert hastana ulaşamıyorum. Gönderdiğin numarayı

arattırdım. Abim çıkıyor telefona. Numarayı bize vermiyor. Sana zahmet abi. Bir söylersen Mert hastanın telefon numarasını versin. Arattırdığım numara. Sana zahmet abine ulaş bir Zafer Mingan. Bispınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş, selam Murat abi sana. Aleyküm selam kardeşlerim. Güne bir söz, ihanet eden gül gelir, kimsesiz kalır. Adalet için yalvarır diyor deyip geçme. Gün gelir şah olur, onu da fazla güvenme mat olur. 3 nolu B9'da yatan bizim kıymetlimiz Şeyto Sardal Aykurt, sana da selam olsun. Bu günler geçer ve güzel günler bizlerin olur. Bizler Ahmet Kaya'dan Mapushane içinde 3 ağaç incir şarkısını çalarsan çok seviniriz. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, D3 B9'da olan Kral İmparator abim, abim adam gibi adam Serdal Aykut canımın içi. Seni çok seviyoruz canım. İnşallah iyisindir. Hep aklımızdasın, bizi soracak olursun. Biz de çok iyiyiz canım abim. Biz de Berat'la ders yapıyoruz. Berat da seni çok özlemiş. Berat aynı senin fotokopin canım abim. Oğlan dayıya benzer ya, bu kadar gerçek. Seni çok seviyoruz evimizin reisi. Kral Allah'a emanet. Murat abi selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben T3 A12 koşundan tahliye olan Hüseyin Yaman. Aleyküm selam Fırat Özpolat abim ve Azat Demirhan abim. İnşallah bu mesaj ulaşır size. Numaraları kaybettim, mektup yazdım, yarın göndereceğim sizi. Çok özledim A12'de yatan abilerime, kardeşlerime de selam olsun. Aleyküm selam Hüseyin kardeş. Abi selamun aleyküm, ben Gazi Emir'den Samet Tari. Aleyküm selam Samet kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan Aslan kardeşim, Aydın Bıçakçı ve Sado Bıçakçı. Özgür günler elbet bir gün bizim için de olacak. Allah'ın izniyle yakın zamanda aramızda olacağınız inşallah. Sizleri çok seviyorum, beklenen ve özlenensiniz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Şakran'da yatmakta olan canımın içi aslanım Zeki Yükselen. Yalnız değilsin, seni çok seviyoruz. İloş ve Diloş'tan sana selam getirdim. Seni bekliyoruz ve ayrıca bugün Yağız'la beraberdik. Kulaklarını çınlattık, haberin olsun. Elbet bir gün bu güzel güneş bize de doğacak. Özgür günlerde görüşeceğiz. Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı bizden sana gelsin. Aleyküm selam kardeşim.

Öncelikle selamun aleyküm abi. Ben Toprak Çelik. Aleyküm selam Toprak kardeşim. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Bucak kırıklar açıkta yatan abim, kanım, canım, Nado, Emrah, Yaşar, Mehmet Çınar, Eyüpcan, Akaya, Azat, Yavuz'a bizim düşme gibi bir korkumuz yok. Başkasına yaslanarak yaşayanlar düşünsün. İki nolu A4'te yatan dostum İsmail Karahan'a da Toprak Çelik ve Celil Karahan'dan selam olsun. Şakran kapalı cezaevinde olan canlarım, kanlarım Ahmetcan Karasu, Ömer Özmen, Ömer Değirmen, Baran Çetinkaya, Arda Beyazıt'a, Semih Arslan'a bin selam olsun. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Toprak Çelik'ten canım, kanım, abim, Nado, Emrah, Yaşar'a, Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran Teş C17 koşuna benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç. Bu dostlara selam eder. Senin aracının aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derlim Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şehmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım. Ben gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Şakran Teş 17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Futiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin, sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım Neşe Kaynam, yıldız gibi aklım hep sende. Ben C13 koşulan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Buradan tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem, her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça. Geceye söz deyip iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi bu derlerime blok 3'ten sebebi yar şarkısı armağan olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak, yani kainat güzeli T1 D2 koğuşun olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın can parçam. Ve kardeşlerim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay, Ceviz Kıran. Murat abim sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocam için yılda silmeden çok özledim. Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnekköy'lü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm can güzel abim Murat Bingöl, ben ayrancılardan Şiar Çoko. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakram 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan. Bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Asaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manak, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı Musti, Murat Özer yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Uygar Doğan'dan Bu Dam Yalan şarkısı armağan olsun.
Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran İkinoğlu kurumunda bulunan B16'dan aslan kardeşim Baran. Gerçek Bargıran Koç açık cezaevinde yatan aslan abi Murat Altuntaş. Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlemle beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adana Dayhan'dan döneceğim bir gün armağan olsun. Ben T1 B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan, Yılmaz Osman, Sucu Volkan, Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1 B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün değerlisine Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim armağan olsun. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca. A7'de yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ ol Abdülsamet kardeşim. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 C7'den Baran Alsaç. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfütcan Dülger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayar, Kolberk, Korkut, Osman Altun. Bu derler Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven kardeşiniz Baran Alsaç. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayışım. Buradan seçilmiş dostlarım Ercan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koğuş'tan İlhan Vardan Özdemir kardeşlerime. Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Kara, Hayır şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam olsun. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, Koğuş'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime. Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Kurtukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Kardeşlerim, bu dakikaya kadar WhatsApp üzerinde gelen mesajlarınızı paylaştım. Üç güzel şarkıyla hem sizi hem kendimizi dinlendirelim. Sonra SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerim. Ama şu jingle'larımızı yerleştirelim. Gelen olursa paylaşacağız. Ama şimdilik bu kadar. Sevgili abi kardeş, abla kız kardeşler.

yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını aramadın. Sen bana...

Evet, birbirinden 3 güzel şarkıyla hem kendimizi hem sizleri dinlendirdik. Bu arada Veli Deveci kardeşim, Velim, bak şimdi Ceylan kardeşim. Murat abi, Ceylan ablanın sana ve Veli abiye çok selamları var. Beni merak etmesin, ben gayet iyiyim. Gerekeni ben zaten söyledim, akıllı dur Velim. Blok işten sebebi yer sana gelsin. Seni çok seviyorum Velim. Tamam mı Veli? Aleyküm selam kardeşim. Sağ ol Ceylan. Valla kusura bakma, inan. Veli'nin mesajını okurken keyif almıyorum. Siteminden dolayı keyif almıyorum. Çok güzel bir kardeş. Birebir tanıdığım bir kardeş. O da beni çok iyi tanıyan bir kardeş. Seviyorum. Onun üzülmesine ben de üzülüyorum. Ha işte bu kadar. Vesile olan kimse, Allah razı olsun, bak ne güzel. Şimdi o kardeş gece rahat uyur. Veli artık bu saatten sonra midene de aklına da sahip çık kardeş. Tamam Veli Deveci. Bundan sonra kendine artık. Bak kız kardeşimiz göndermiş imkanı dahilinde. Kim sebep olduysa Allah razı olsun, ne güzel. Artık yarınki mesajlarda keyif alırız. İşte bu kadar yani, 3 satır. Velim ben iyiyim, seni seviyorum. Bu, bitti bu kadar. Geldik SMS mesajlarına. Hadi bakalım, bismillah. Beni kızmıyorsun değil mi? İki gülsün. Yüzün gülsün diye yapıyorum. Ne yapayım? Dört duvarda yoksa vakit geçmiyor. Biz de oraların tozunu toprağını çok yuttuk. Bir mektup. O zaman mektup, emin olun bir mektup. Sizin gibi hani pazartesi gönderip cuma günü. Nerede o günler ya? Bir ay, bir buçuk ay. Ziyaretçi gelecek de bekliyorduk, gelirler mi gelmezler mi? Allah düşürmesin. İki nolu tetibinde yatmakta olan aslan abim Şahin Engin'e selam olsun. Sahte dostlar sabun gibidir, elini yüzünü temizler ama ayağını kaydırır. Seni seven kardeşin Zekeriya, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran, T4 Nolu'dan, C6 Koğuş'tan, Bayraklı'da Arda Özkırdar. Aynı akvaryumu paylaştım. Abi kardeşlerim Okan, Yavuz Altındağlı, Eren Karaaslan, Yunus Gündoğdu, Serkan, Deniz Ümit, Uluşan, Atakan, Mercan, Seyit Görkem. Farklı kurumlarda yatmakta olan öncelikle kardeşim Çınar, Kurşun, Emir Balay, Roşat Demir, Yücel Öz, Kocaman, Baran Yıldırım, adını geçiremediğim abi kardeşlerime selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hapishane yatarım, gözü kapalı, ben beyaz etmişim saçı sakalı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B18'den Taner Kundakçı. Aleyküm selam Taner kardeşim. Başta kadın kapalı 5 koğuşuna bulunan prensesim Tuğçe Kundakçı ve canımdan çok sevdiğim abim Erkan Doğan'a sevgi selamlarım bakidir. Gece bir sözle ben bırakmak istiyorum. Erkan Doğan abim der ki, hayatın kurallarını değiştirecek kadar güçlü değilim belki ama kurallara boyun eğmeyecek kadar güçlüyüm. Kıvırcık Ali'den ah kardeş, bu canlara armağan olsun. Öncelikle merhaba. T4C1'de yatmakta olan Can kardeşim İzzet'te ufak bir sarsıldık, zannetmesinler ki yıkıldık. Bir gün mazlum sofrasında bir gün. T4C1 Şakran'da yatmakta olan Can kardeşim İzzet, özgürlüğün kuşları en yakın zamanda bizim için uçacak. Özgürlüğe sözümüz var. T4C1 Şakran'da yatmakta olan Can kardeşim İzzet, özgürlüğün kuşları en yakın zamanda bizim için uçacak. Özgürlüğe sözümüz var. Değerli büyüklerimiz Barış, Zeynel Çolak ve Aydın Bayram abilerimize selamlarımızla saygılarımızı iletiyorum. Allah büyüktür abi, her gecenin bir sabahı vardır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet. İbrahim Kağızmanlı. T4C1 Şakran'da yatmakta olan Can kardeşim İzzet, özgürlüğün kuşları en yakın zamanda bizim uçacak. Özgürlüğe sözümüz var. Bir nolu B15 koşuna yatanlara selamun aleyküm. Ben Yunus Emre Faruk abim, bana ulaşabilir misin? Mert'in yanındayım, bizi ara. Bir nolu B15 koşuna yatanlara selamun aleyküm. Ben Yunus Emre Faruk abim, bana ulaşabilir misin? Mert'in yanındayım, bizi ara. T3B18 Burak Demirel, aslan kocam, aslanın eşi de aslandır, hatunun her daim yanı başında, seni çok seviyorum, kabul olmuş en güzel doğamsın adamım. T3B18 Çam Dibi'nin efsanesi Burak Demirel, benim aslan kocam, iyi ki varsın, her zaman yanındayım, seni çok özlüyorum ve çok seviyorum adamım.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, ikin oğlu C8'de yatan bayraktan Yiğit Başaran. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle babam Afyon T tipi, bir nolda yatan Erkan Başaran Paşa'ya selam olsun. Ardından koğuşumda yatan abilerim İsmail Uzun, Hıdır Arslan, Şevket Bayrak, kıymetli büyüklerim, amcalarım Ejder Özkaya, Hakim Cüneyt Görür, Adem Binici selam olsun. Bayraklı gençlerine kadar mahkumlarına selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Telör Güler. Ahmet Gülçin'e merhaba Ahmet. Seni çok özledim. Uzun zamandır senden haber alamadığım için seni merak ediyorum. Sana ulaşamamak ve senden haber alamamak beni gerçekten çok üzüyor. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Eski iş yerime geri döndüm. Şu an burada çalışıyorum. Sadece iyi olduğunu bilmek bile benim için yeterli. Seni çok özledim. Umarım bu mektup

Grubum sana ulaşır ve sen de bana bir şekilde haber verirsin. Kendine çok iyi bak. Senden haber almayı ve bana ulaşmanı bekliyorum. Ben B1 Koç'tan Ceren Korkmaz, ablam Sevgi Türkeli'nin kıymetlisi, Bayram Türkeli doğum gününden içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bir an önce sizi bize kavuştursun. Uygar Donay'dan ateş ediyor, sizlere armağan olsun. Bayram dediniz de, Bayram kardeşim. Sevgi kardeşim, senin ses kaydın vardı. Ne oldu? Vallahi hiç görmedik Sevgi kardeşim. Gizem göndermişti. Yok. Yanlışlıkla sildik mi biz, yoksa okundularla? Sevgi kardeşim, Bayram Türkeli kardeşim. Şimdi kardeşimizin en azından zan altında bırakmayalım. İnşallah duyuyorsundur Bayram kardeşim. Sevgi kardeşim ses kaydı atmıştı. Vallahi silmişiz Sevgi kardeşim. Senden ricam Sevgi kardeşim, Sevgi Türkeli. Gizem'e yarın ulaşır, onu tekrar bize gönderirsen sevinirim. Var mı burada? Yok, burada da yok. Bakalım WhatsApp'a. Ablalar, Sevgi Türkeli'nin koğuşundaki ablalar, sizden ricam. Belki Sevgi kardeşimiz duymaz. Sizden ricamdır, duyuyorsa duymuyorsa bir söyleyin, yarın Gizem'i arasın. O ses kaydını atırsın, Bayram kardeşimize dinletelim. Bayram kardeşime haberin olsun. Şimdi olur da demesin, eşim niye mesaj atmadı, ama attı. Kızcağız attı. Vallahi hata bizde, eksiklik bizde Bayram kardeşim. Şimdi okuduk da jetonumuz düştü. Ben B1 Koç'tan Eylem Erçift. Eniştemiz Bayram Türkeli, İyi ki doğdun. Yeni yaşın önce özgürlüğünü, sonra birbirinize kavuşmayı nasip etsin. Ben B1 Koç'tan Helin Aydın. Değerli eniştemiz Bayram Türkeli, doğum günün kutlu olsun. Ablam Sevgi Türkeli ve eniştemiz Bayram Türkeli için Zedi'den Düşüşlerimiz Fazla şarkısı armağan olsun. Bu mesajları attıran kardeşlerim, Sevgi kardeşimize sizden ricamdır. Bir söyleyin yarın Gizem'den bana o ses kaydını attırsın, Bayram kardeşimize dinletelim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Ben 4 nolu C7'de yatan Abdullah Gültekin, T1A20'de yatan değerli kardeşim dostum Turan Abanuz'un doğum gününü enişten dileklerimizle kutluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, iyi ki doğdun kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu'dan Ömer Gültekin, T1A20'de yatan eniştem derli abim Turan Abanuz'un doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşının ona sağlık, özgürlük getirmesini dilerim. İyi ki doğdun aslan abim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Mehmet Gültekin, T1A20'de yatan değerli kardeşim Turan Abanuz'un doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşının ona özgürlük getirmesini dilerim. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ben Balıkesir L tipinden Baran Gültekin, T1A20'de yatan değerli kardeşim Turan Abanuz'un doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlük getirmesini dilerim. Nice özgür yaşlarına kardeşim. T1A20'de yatan canım oğlum Turan Abanuz, doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşının sana sağlık ve özgürlük getirmesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun aslan oğlum. Yeni yaşın sana şans getirsin. T1A20'de yatan değerli eşim Turan Abanuz'un doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Yeni yaşının seni bize kavuşturmasını diliyorum. İyi ki doğdun, kurban oldum. T1A20'de yatan aslan eşim Turan Abanuz, doğum günün kutlu olsun. Birbirini tamamlayan iki yazboz parçası gibiyiz. Biz ayrı olsak da ruhumda, kalbimde hep seninle, nice benli yılların olsun bir tanem. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyorum. T1A20'de yatan ailem canım eşim Turan Abanuz'un doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. İyi ki doğdun ailem. Hiçbir ateş kalbimde taşıdım, aşkından daha güçlü yanamaz. Sana çok aşığım. Özgür günlere sevdiğim, iyi ki varsın. İyi ki doğdun ailem. Seni çok ama çok seviyorum. T1A20'de yatan sevdiğim biricik eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dört duvar ne kadar karanlık olursa olsun aydınlatacak hayallerimiz var. Sevdiğim, iyi ki doğdun Devrim Çelik. Yanarım şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Doğum günün kutlu olsun sevdiğim. T1A20'de yatan ömrüm canım eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gülüşüne, gönlümü, bir bakışına ömrümü verdiğim adam, seni çok ama çok seviyorum. İyi ki doğdun dünyam, iyi ki varsın derdim.
Ben Lavin Hazal Gültekin. T1A20'de yatan Aslan Eniştem Turan Abanuz'un doğum gününü kutlar. Yeni yaşında bizimle

olmasını temenni ediyorum. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Geriye bir ufak isim bıraktım. Yiğit Tapan. Böyle bir mesaj var. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Aslan Kocam. Keşke içimde biriken özlem avuçlarıma koyup sana gönderebilseydim. O zaman anlardın yokluğunun içimde nasıl bir boşluk bıraktığını. Her ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz beraber. Yıkılırız. Kalbimdeki yerin bambaşka. Sığındım. Tek yer senin sevgin. En kısa zamanda her şeyim. Gel artık iki gözüm. İzzet Yıldızhan. Bugün yine sensizim şarkısı armağan olsun. Ben Kadın Kapalı'dan Cani mesajını duydum derlim. Ben de seni seviyorum Azer Bülbül. İlle de sen şarkısı Canime armağan olsun. Diğer kardeş radyo başına. Bence yedi koşunan Dilay Yurdakul. Gönül Baba Çörs, Arzu Kabaca, Sevim Örs. Masada çok kurnaz var. Herkese bol şans. Enise Taşdelen, Şerife Dinçer'e selam olsun. Sıradaki şarkı hepimize armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Sayfamızı açalım. Menemen A15 koğuşu Hızır ama kurban oldum. Özgürlüğe az kaldı. Her gecenin bir sabah, her ayrılım bir kavuşması vardır. Bugün sabır, yarın özgürlük. Bugün özlem, yarın sımsıkı sarılmak var. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi geceler elbet. Bir gün sevgilim. Alişan Ahliler şarkısı Menemen T tipi C16'da yatan Anıl Saliş Yurt'a eşime armağan olsun. Ben Duru, Şakran T2C4'te Batuhan'a çok selam olsun. Yıldız Silve, Aklım Hep Sende şarkısını ona armağan ediyorum. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim.

Ben T4B8'den Doğukan Altun. Koğuşumuzda bulunan Karşıyakalı Vehbi Böcek abim. Doğum gününü kutlu olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Cennet Çeşmeli Baran Göze. Aleykümselam Baran kardeşim. T6'da yatan aslan kardeşlerim İsmail Baylan ve Eray Çakır'a selamlarımı iletir. Gözlerinden öperim. Kardeş olmak için aynı kandan olmak gerekmez. Umut Allah'tan. Duvarlar korkutmaz yiğitleri. Güler Duman'dan. Güle gel deydi. Armağan olsun kardeşlerime. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyaka'dan İlyas Aydoğan. Aleykümselam İlyas kardeşim. B8 koğuşuna yatan Vehbi Böcek abime çokça selamlar. Doğum günün tüm kalbimle kutluyorum. Az daha sabır abim, az daha. Ben Genco Yavuz. Şakran T4B8 koğuşuna yatmakta olan kader arkadaşım Vehbi Böcek. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim tez zamanda seni ailene, sevdiklerine kavuştursun. Hayırlı ve güzel günler senin olsun. Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı benden sana armağan olsun kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyaka'dan Murat Tuna. Aleykümselam Murat kardeşim. T4B8 koğuşuna yatan aslan kardeşim. Karşıyakalı Vehbi Böcek için bugün doğum günü. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce şarkısı armağan olsun. Savaş Aktaş, canıma can olan adam. Evimin bir köşesi sessiz ve ben her gece keşke şimdi burada olsaydı diye geçiriyorum. İçimden sana söyleyemedim, o kadar çok şey var ki. Mesela seni özlediğimde sadece seni değil, seninle geçirdiğim bütün anları da özlüyorum. Sayfamızı yenileyelim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova Mevlana Mahallesi'nden Yusuf Şen. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta değerli kardeşim Mustafa Şen'in gözlerinden öperim. Burada kader birliği yaptım canlarım Mesut Bizci, Mehmet Ali Kiper, Vedat Yolcu, Baran Büyüksu, Aytaş, Aytaş Ulu Ağaç, İbrahim Zeybek, Alper Ere, Canı Gönül'den Tunahan Aydın'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Herkes avcının yalanlarını dinledi. Kimse daha aslanı dinlemedi. Bornavalı Dadaş Uygar Donay'dan hiç güler mi derdi olan Yusuf Şen'den tüm kadar mahkumlarına. Murat abi ben Bornova Mevlana Mahallesi'nden Yusuf Şen. Başta benim derdim Mustafa Şen olmak üzere akabinde dostlarım Direş, Mesut Bizci, Mehmet Ali Kiper, Urlalı, İbo Ayt, Urlalı yazılı ama doğru mu? Aytaş Ulu Aç, Vedat Yolcu, Alper Er, Baran Büyüksu bu canlara bin selam olsun. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Bornavalı Dadaş ve Tunahan Aydın, Uygar Donay'dan Deli Bileyim şarkısı armağan olsun. Abir Koşuna, canım babam Erdinç Ballıkaya radyo başına. Ben İnci Ballıkaya babacığım, biliyor musun? Ben okula alıştım artık, ağlamıyorum. Çünkü ben senin kızınım. Çünkü prenses olmak için

Akran T4B8 koşuna yatmakta olan Aslan abim Vehbi Böce'ye çok selam. Duvarlar sadece bedeni sınırlar, yüreğimiz seninle birlikte. Mutlu, huzurlu ve özgür yıllara az kaldı. Biraz daha sabır canım abim. A1 koğuşundan Aslan babamız Erdinç Ballıkaya radyo başına. Biz Berat Ballıkaya ve Batuhan Ballıkaya bir baba kendi mutluluğundan çok çocuklarının mutluluğu ile mutlu olurmuş. Babanın faziletleri çocukların servetidir. Sen bizim sarsılmaz dayanağımız, sen bizim merhamet yürekli canım babamız. Unutmak mı? Gözümün gördüğü her yerde sen varsın babam. Dünyanın en yakışıklı babasına. Seni çok severiz, bunu sakın unutma. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Kaan. Şakran T4B8 koşuna yatmakta olan Aslan abim Vehbi Böce'ye çok selamlar. Duvarlar sadece bedeni sınırlar. Yüreğimiz seninle birlikte. Mutlu, huzurlu ve özgür yıllara az kaldı. Biraz daha sabır canım abim. Selamünaleyküm can abi Murat. Biz T1B8'den Veli Çelenk ve Yiğit Selbeş. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan Kurtuluş Çakarlı, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Fırat Çelenk, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Mert Eko, Kahraman Poyraz, Sayacı Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, Polo Dener, Polat Denerli diyelim, Yunus Emre Doğan, Caner Balık, Oğuzhan İnci, Boran Baran, Borancan Akalık, Berkay Çelebi, Berkecan Çalışkan, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Mehmet Cengiz, Fırat Gökmen, ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan değerli yengem Dilek Karakaya, değerli ablam Zeynep, yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Kolay gelsin abi kurban. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. Aleykümselam Ferhat'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Gözlerinden öpüyorum. Biz bir gemiye bindik. Kaptan bizi en güzel yerlere götürdü. Güneş batarken mavilikleri izletti ve şimdi deniz dalgalandı. Fırtına başladı. Bizden gemi ve kaptanı terk etmemizi istiyorlar. Biz süt emmedik. Ya beraber maviliklere yürürüz ya da dalgalarda kayboluruz. Ama gemiyi terk ettiler. Dedirtmeyiz. Tüm canlara bin selam olsun. Sizleri seven Ferhat Turgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Buğra. Aleykümselam Buğra kardeşim. Şakran T4B8 koşuna yatmakta olan abim Vehbi Böce çok selamlar. Duvarlar sadece bedeni sınırlar. Yüreğimiz seninle birlikte mutlu, huzurlu ve özgür yıllara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Eski Çamlıklı Fatih Boran. Aleykümselam Fatih kardeşim. Benim için değerli olan canlar başta yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, Mehmet Akgül yani Külli, dostlarım Oğuz Toluk, Uğur Tezcan, Fırat Çelenk, Enes Efe, Mete Dökme, C4'te olan dostum Samet Özdemir, kardeşlerim Poyraz Sayacı, Can Polat Dikici, Yiğit Selbes yani Ceset Limon Tepeli, Boran Cana Balık, Boran Baran, Berkay Çelebi yani Rahatsız, Burak Tuğrul ve Veli Çelenk. Gece dostum Uğur Tezcan'ın sözüyle bitiriyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama yarım gelen bir mesaj Fatih kardeşim. Bence 7 koğuştan Balçovalı Gülcan Delen. Kıymetli kardeşlerim Sultan Özmut karşıda olmak üzere. Evet, karşıda olmak üzere. Emin kardeşin değerli eşi Enise Taşdelen, Berfin İpek Yasemin ve derlisi Berivan Ergün, Ata Çitlek derlisi Bahriye İlaslan. T2'de bulunan Emrah Dinçer abimizin kıymetli eşi Şerife Dinçer. T4'te bulunan Müjdat Güçlü ve derlisi Burçin Akşama Söz. Sizin bütün artistlikleriniz bizim adımızı duyana kadardır. Ve blok 3'ten Allah Allah çalarsanız sevinirim. Murat abi selamünaleyküm. Ben Karşıyaka'dan İlyas Aydoğan. Aleykümselam İlyas kardeşim. T4B8 koşuna atan Vehbi Böcek abimin doğum gününü kutlar. En kısa sürede yanımızda tekrar olacağını biliyorum. Allah'a emanetsin abim. Az daha sabır. Murat abi, eşim Gökhan Diker'i radyo başına çağırtabilir misin abi? Evet, Gökhan Diker kardeşim. Hayatım, telefon evrağını yolladım sana görüş için. Saatini değiştirmen lazım. Konut hapsim akşam 10, sabah 8'de bitiyor. Dilekçe yazman lazım. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Can özüm. Vallahi Gökhan, yani öyle bir şey var. Konut hapsim akşam 10, saat 8 diyor kardeşimiz. Murat abi, ben C6'dan Ceylan. Hücrede bulunan cam parçam Nahiden, ben iyi, merak etme sen iyi ol, oralarda dikkat et kendine, yemeklerini ye,
kuşlar

Da ben de seni çok özledik. Gel de biraz uğraşayım seninle. Az kaldı, biraz sabır canım benim. Sibel'in ve Tuğçe'min de selamı var. Abi Metin Işık'tan Aydan Güzel çalarsan sevinirim. Ben Ayşegül, İzmir Şakran'da yatmakta olan canım eşim Genco. Sana olan özlemim günden güne artıyor. Sana kavuşacağım günün hayali bile o kadar güzel ki. Hayal ederken bile özlüyorum seni. Sana sarılıp seni yüreğimin içine koymak istiyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki hayatımın anlamı Ebru Yaşar. Seviyorum seni yar şarkısı benden sana armağan olsun sevgilim. Seni çok seviyorum. Gökhan Diker, acil radyo başına. Seni çok seviyorum. Sen benim bu hayattaki her şeyimsin. Kalbim hep seninle. Aklın kalmasın. Konut hapsindeyim. Dilekçe ver, görüş saatine göre ayarla. Avukat gelmem bir şeyler yapacak. Telefon evrağı yolladım. Duyan abilerim lütfen Gökhan Diker'e söylesin. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4 B8 koşuna yatmakta olan canım oğlumuz Vehbi Gündoğdu'ya çok çok selam söyler. Geleceğin günleri dört gözle bekliyoruz. Yeni yaşın sana adalet, mutluluk ve özgürlük getirsin. İyi ki doğdun canım oğlum. Aleyküm selam abim ya da ablam. Efe Us canımın içi. 9.30-10 gibi Suat'ı ara. Evdeyim, aramanı bekliyorum, öptüm. Çok Allah'a emanetsin. Murat abi ben Karşıyaka'dan Kaan. Şakran T4 B8 koşuna yatmakta olan Aslan abim Vehbi Böceği çok selamlar. Dualar sadece bedeni... Duvarlar diyelim. Duvarlar sadece bedeni sınırlar, yüreğimiz seninle birlikte. Mutlu, huzurlu ve özgür yıllar az kaldı. Biraz daha sabır canım abim. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun. Şakran T2 A12 koşuna atmakta olan Savaş Arslan. Canım abim elbet bir gün özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Seviliyorsun kendin olmasan da adın yeter abi. Uygar Doğanay hasret armağan olsun. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşlerim. Ben Şakran Kadın Kapalı Beyidi Koşnan Nülüfer Berber ve yanımda yatmakta olan canım dostum Nehir Seçkin ile gece bir söz bırakalım. Ruhsatlı silah gibisiniz. Kaydınız var, icraatınız yok. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Bizim de dört duvar arasında o dediğimiz bedeli fırsat bilenlerle özgürlükte görüşmek dileğiyle. Nülüfer Berber Aslan kardeşim Nehir Seçkin'den tüm mahkumlara gelsin. Blok 3'ten Escobar şarkısı. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKC1'den Ramazan Çıtırgı. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Ufuk Dirlik radyo başına. Hangi koğuştaysan haber yollat bize. Bekliyoruz Maraz da yanımızda. C1'e atabiliyorsan çık gel. Murat abi sana zahmet bu mesajı okursan. Dostum yeni geldi cezaevine, haberi yok. Vallahi inşallah duymuştur Ramazan. Murat abi ben TKC1'den Ramazan Çıtırgı Ufuk Dirlik radyo başına. Hangi koğuştaysan haber yollat bize. Bekliyoruz Maraz da yanımızda. C1'e atabiliyorsan çık gel. Murat abi sana zahmet. Bu mesajı okursan dostum yeni geldi cezaevine, haberi yok. Foça açıkta yatan Eren Hasliman. Canım kocam iyi ki sen. Zor günlerimiz geçecek, az kaldı. Kurban oldum iki gözüm. Seni benim her şeyimsin sen. Sensiz yaşamak zor bana ama az kaldı kurban oldum. Evimin reisi geleceksin, az kaldı. Çok çok öpüyorum Nevin Doğanay. Benim seni görmem lazım armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4 B8 koğuşuna yatmakta olan canım oğlumuz Vehbi Gündoğdu'ya çok çok selam söyler. Geleceğin günleri dört gözle bekliyoruz. Yeni yaşın sana adalet, mutluluk ve özgürlük getirsin. İyi ki doğdun canım oğlum. Şakran'da yatan kapalı B7 koşulan Nazar Pınar. Nasılsın aba? Bizi merak etme iyiyiz. Telefonlar bozuldu. Şimdi arayabilirsin aba. Benden sana gelsin bu şarkı Uygar Doğanay'dan hasret. Kardeşlerim iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Teşekkürler.
1: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Şakran'da yatmakta olan canım ablam Ebru Çağlar'a ve tüm kader mahkumlarına Uygar Doğanay'dan gidişinle deprem oldu şarkısı armağan ediyorum. En kısa zamanda aramızda olacaksın. Dualarımız, kalplerimiz senin. Aleykümselam kardeşim benim. Foça açıkta yatmakta olan kuru çaylı lalilerden Hacı lakaplı yetiş. Ok dost dediğin demir parmaklıklar ardına düşene el değil, yürek uzatandır, dostlarıma selamlar olsun. Foça açıkta yatmakta olan ben Eren Hasliman. T3C18 tepecikli lali Murat Ataman. C4'te bulunan kardeşim Yunus Kalburcu. Yanında bulunan Ahmet Burhan Kurtuluş Keser Namıder Böcek Seytan. Yüksel Balıkesir açıkta. Canım kardeşim Batuhan Altan'a selamlarım bakidir. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Şakran kadın koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Gülüşünü özledim kızım. Bu günler geçecek. Güneş bizim için de yeniden doğacak. Güzel kızım elbet bir gün. Seni seven baban yetiş. Ok sıradaki şarkı kızıma armağan olsun. C4B8 koşulan Emir Doğan, Karşıyakalı Vehbi Böcek abimin doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşın huzur, sağlık ve özgürlük getirmesi dileklerimle. Murat abi iyi akşamlar. Ben T4B8 koğuşlan Emir Doğan, sağlasın Emir kardeşim. Karşıyakalı Vehbi Böcek abimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın huzur, sağlık ve özgürlük getirmesi dileğiyle. Ben T4B8 koğuşlan Emir Doğan, Karşıyakalı Vehbi Böcek abimin doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşın huzur, sağlık ve özgürlük getirmesi dileğimle. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi Merve Miray Yıldırıcı, Şakran T3C10 koğuşunda canımın içi Şahin Gündoğan, her zaman aklımdasın.

2 gün kaldı mahkememe, büyük ihtimalle bitecek inşallah. Zor zamanlarımda arkamda durduğun için teşekkür ederim. Canımın içi sevdiğim Rabbime emanet ol. Aklımda, yüreğimde, kalbimde hep senle. Allah'a emanet ol, seni canından öte çok seviyorum. Murat abi, ben C8 koğuşundan Serenay Gümüş, değerli Burcu Gürbüz, yol arkadaşım Seda Uyar, annem olan Bahar Öztanık, arkadaşım olan Deha ablam, Nezahat Çokuyar kardeşim, Neva Özay verdi derlerim. Seda Yar'ın kıymetli olan ablası Gamze Baş'tır. Seda Uyar'ın sözüyle herkes karakteri kadar. Ben C8 koğuşuna Serenay Gümüş, değerli ablam Nezahat Çokuyar'ın doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde çocuklarıyla olması dileğimle. İyi ki doğdun canım ablacığım. Nezahat ablam için gece bir söz. Ayak herkeste var ama biz namımızla yürürüz. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B8 koğuşuna olan Dilara Öner radyo başına. Ramazan Gündoğan, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Seni çok seviyorum kadınım. Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı sana armağan ediyorum. İyi ki doğdun ömrüm. Nice senelerimize beraberce. Murat abi, ben C8'den Ecem, C10'da olan sevdiğim adam Orhan İşmarcı. Beni doğum günümde yalnız bırakmadığın için sana minnettarım. Ayrıca doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Zeki enişteme, Kamuran abime de çokça selamlar olsun. Can abim, ben C8'den Seda Uyar, yol arkadaşım Serenay Gümüş ve kıymetli dostlarım Burcu Gürbüz, Mevla Özay verdi, B2'de olan kıymetli ablam Gamze Batur, Nezahat Çokuyar, gece bir not abim, Seda Uyar'dan. Biz söylediğimiz her kelimenin arkasındayız, siz arkasında, konuştuklarınızın masasında. Özgür Kaplan'dan sensiz balayım armağan olsun. Sağ ol kardeşim benim. Ben T1'den Tatü İsmet, tüm dost adı kardeşlerime sesleniyorum. T1'de Mertcan Yıldız diye bir kardeşimiz geldi. Kimin koğuşundaysa bana radyodan acil haber verirseniz sevinirim. Ben Tatü İsmet, Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Tatü İsmet kardeşim. B1 koğuşu Ebru, seni çok seviyoruz, çok özledik. Seninle konuşmak için sabırsızlanıyoruz. İçini ferah tut, ailen seni çok seviyor. Murat abi, ben Merve Miray Yıldırıcı, radyo başına. Ben tanımadan tüm hayatımın başrolü oldun, haberin olsun. Sevinçek Vur Beni şarkısı sana armağan olsun. Ben Berdan Batın Doğanay. Berdan karışık gelmiş. Aleyküm selam. Selamlar şeffaf insan Murat abi. Ben A5 koğuşundan Buhsenur Çevik. Aleyküm selam, sağ ol Buhsenur kardeşim. Nefesim Gülizar Kaymaz başta olmak üzere Esen Çalışkan ve onun nefesi Zühal. Gidenlerin derinde, gidenlerin derdine düşseydi kalanlarla kahkaha atmazdık. Tan taşçı gidişat derdime armağan olsun. İyi yayınlar abican sana da, sağ ol Buhsenur kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Karşıyaka'dan Hüseyin ben. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Şakran T4B8'de Aslan abim Vehbi Böcek. Doğum günün için çok selam söyle abi. Canım abim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yanında olmasak da gönlümüz senin az kaldı. Biraz daha sabır inşallah. Nice doğum günlerini hep beraber özgürce kutlarız abi. Allah'a emanet ol. Sayfamı bir kez daha yenileyim.

Selamünaleyküm Murat abi, Karşıyaka'dan Hüseyin ben. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Şakran T4'te Aslan abim Vehbi Böcek doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum canım abim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yanında olamasak da gönlümüz seninle abi, az kaldı. Biraz daha sabır inşallah. Nice doğum günlerini hep beraber özgürce kutlarız. Allah'a emanet. B1 koğuşu Ebru'şum, canım kardeşim, umarım iyisindir. Seni çok seviyoruz, çok özledik seni bir tanem. Kendine iyi bak, hepimiz seni çok öpüyoruz. Murat abi, Karşıyaka'dan Hüseyin ben. Şakran T4B8'de bulunan Aslan abim Vehbi Böcek doğum gününü kutluyorum. Canım abim, yeni yaşın sana sağlık, huzur, en önemlisi özgürlük getirsin. Belki bugün yanında olamıyoruz ama gönlümüz seninle. Duvarlar araya girebilir.

ama sevgimize ve kardeşliğimize engel olamaz. Az kaldı canım abim, biraz daha sabır inşallah. Bundan sonraki doğum günlerini sevdiklerine özgürce ve güzel günlerde kutlarsın. İyi ki doğdum yarım gelen mesajımız. Ben zalimin kızı, Şakran T1A 20'de olan Mert Toprak radyo başına. Kalbim adam, seni çok sevdiğimi bil. Sesinde huzur bulduğum adam. Sığındığım her yer adınla anılır. Seni çok seviyorum dünyam. Murat abim, Mert'ime, Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım dediğini yaptım. Anneye veriyorum numaramı. Sen aradığında sana da yazdırırım, söylediklerini yapacağım. Ama sen de sözünü tut, ikimizin arasında kalacak. Lütfen, hassas bir konu. Yanına gelince konuşuruz, sesini duymak çok iyi geldi bana. İyi ki varsın, iyi ki. En büyük destekçimsin, üzülme olur mu? Ben alışkınım, daha fazla ne yaşayabilirim ki? Neyse, sen kendine iyi bak, seni çok seviyorum sevgilim. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm bu sözüm sana. Adını duvarlara değil kalbimin en güzel köşesine yazdım. Burada ne görüş günü var ne de saati, demir parmaklıklar aşkımızı ne kısıtlayabilir ne de gölgeleyebilir. Sen yüreğimde sen en özgür gelsin, hasretinle yanan bu yürek sadece senin geleceğin o son kapının açıldığı gün hayal ederek atıyor aşkım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B8 koğuşuna yatan Egemen Hakan Demirel. Aleykümselam Egemen kardeşim. Koğuşumuzda bulunan abim Karşıyakalı Vehbi Böcek. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle geçirmen dileğiyle aslan abim. Anvar Yılmaz'dan üstüme geldi şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar. Ben T4B8 koğuşundan Emir Doğan, Karşıyakalı Vehbi Böcek abimin doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşının huzur, sağlık ve özgürlük getirilmesi dileğiyle. Sağ ol Emir kardeşim. Ben Eşref Paşa'dan Ozan Buyruk. İzmir Şakran'da yatan canım karım Bahar'a, seni çok seviyorum. Beni bıraktığın gibi seni bekliyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran kadın kapalı B1'de yatan Buket Polat ablasının güzeli. Bazı insanlar suskunluğumuzu, zayıflık, sabrımızı çaresizlik sanıyor. Oysa biz kimseye kendimizi anlatmakla uğraşmayız. Kimin ne olduğunu zaman zaten gösterir. Sen bugün dört duvar arasında diye eksilmedin. Aksine kimlerin yanında, kimlerin karşısında olduğunu görerek daha da güçlendin. Sabret. Son iki gün Allah'ın izniyle yanımızdasın. B1'in güzelliklerine selam olsun. Şakran kadın koğuşuna yatmakta olan Şima Coşkun kardeşime Adanalı Ayhan, yorgunum şarkısını sana armağan ediyorum. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle kardeşim Cansel Demir. Murat abi hayırlı akşamlar. Canımdan çok sevdiğim Arzu Kabaca, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Güzel günler yakında göreceğiz inşallah. Seni çok seviyorum canımın içi. Murat abi bir şarkı armağan etmek istiyorum. Azer Bülbül'den İble de Sen. Dört yapraklı Gonca. B17'de bulunan Çağatay Sonsuz, Ayvalık'ta bulunan Cansel Erdoğan. Beni soracak olursam ben iyiyim. Baldızından ben Perihan. Canım enişten benim. Uygar Doğanay'dan kala kaldım bir başıma. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan. Benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, ben seni üzdüysem hakkını helal et bir tanem. Ben sana kıyamam. Sen benim bu hayatta tek kıyacağım aşkımsın. Tek kıyamayacağım aşkımsın diyelim. Sen de beni biliyorsun, senin için canımı vermeye hazırım sultanım. Yarın aramanı bekliyorum Nazom. Nisa'dan canım şarkısı senin olsun bebeğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tepecik Tenekeli'den Saniye Sakız Çiçeği, Şakran kadın kapalı B7 koğuşuna yatan iki gözüm kız kardeşim İfo Bebe gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz bize yetecek olan her şeye sahibiz. Oğlumun aslan teyzesi, en kısa zamanda yanımızdasın. Eyfan, sen olmayınca şarkısı armağan olsun. Aleykümselam kız kardeşim. Murat abi B7 koğuşuna yatmakta olan İrem'e aynı kaderi paylaştım koğuş arkadaşlarım. Melisa Akçeviz, Rabiye Boyter, Gülden Koyuncu gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında dönen haindir. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Eyüphan, kurbanlık koyun gibi şarkısı armağan olsun.
Kadın kapalı B9'da yatan Hayriye Aktan. Ben Gülben'in annem. Kokunu özledim anneciğim. Hiçbir şey senin yanında olmanın yerini tutmuyor. Sensiz geçen her gün bana seni daha çok özletiyor. Arkamdaki dağ olmayınca ben ne yapacağımı bilemiyorum annem. En kısa zamanda özlemim, hasretim hanımam Gülben. Seni çok seviyorum. Damla, benim haberim oldu telefon tutanağından. Sen hiç sıkılıp üzülme. Çocuklar iyi, yanımdalar. Haftaya yanındayım. Seni seven kocan Mehmet Uygunar, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Burak Toğrul. Aleykümselam Burak kardeşim. Buradan benim için değerli olan abilerim Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çelenk, Fatih Boran, T1B16'dan can dostum Bilal Akan'a selam ediyorum. Gece bir not bırakmak istiyorum. Dertlerden şikayetçi değilim fakat yalan olan ve yarım kalan hayata feryadım. Bunun üstüne bir itirazım var dinleyelim. Bir iki daha mesaj okumdur. Şu Babam Üstüm en çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi itiraz. İnşallah eski versiyonu vardır da kim koyduğunuz. Niye çıkmadı? Hadi lo yükleniyor diyor. Niye ne olmuş ki yükleniyor? Ya bu internetler sıkı. Vallahi var eski versiyonu. Aha da şimdi birazdan dinleyelim. Bir iki mesaj da okuyayım. Hem kendim hem sizleri dinlendireyim. Üç güzel şarkıydı. Murat abi, Ayvalık Kadın Açık'ta yatmakta olan ablam Cansel Erdoğan. Canım ablam, bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Sen kendine iyi bak, bizi düşünme. İyiyiz. Seni seven Aylan Perihan Erdoğan. Sıradaki şarkı benden ablama gelsin. Ben T1B8'den Fırat Çelenk, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Herkes kendi değerini kendi belirler. Bugün size saray olan kalbim yarın mezar olur. Sevginin de bir değeri var, kıymet bilince. Murat abi, ben T1B8'den Burak Toğrul. Buradan benim için değerli olan başta can dostum Bilal Akan, Doğukan Er, Burak Tosun, Fırat Çelenk, değerli abilerim Sait Akıncı, Sezgin Sümbül ve diğer güzel yalılı Göztepe'li bütün arkadaşlara selam ediyorum. Biz bir çete mete değiliz, biz bir aileyiz. Babam Üstüm'ün bir şarkısı, sonrasında sıradaki güzel şarkı, ama sonrasında kaldığımız yerden son mesajları paylaşıp müsaade isteyeceğiz kardeşlerim.

şarkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı. İki güzel şarkı sonrası son mesajlarımızı yavaş yavaş toparlayıp paylaşalım. Ama Murat abim ben Hasret Yüce, Doğancan Yüce halam. Aklın sende, hepimizin aklı sende. Seni çok seviyoruz. Amcalarına haber gönderdim. Yanlarına geçersin inşallah. Haber bekliyorum. Telefon evranı yapacağım. Allah'a emanetsin. Kafana kimseyi takma. Sen yüce ailesindensin. Sakın bunu unutma. Selamünaleyküm Can abi, Murat Biste 1 B8'den Fırat Çelenk ve Burak Torul. Aleyküm selam, sağ olun Fırat'ım, Burul kardeşim, Burak kardeşim, sağ olun. Buradan bizim için değerli olan Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fatih Boran, Borancan Akalık, Boran Baran, Yiğit Serbest, Beli Çelenk, Berkay Çelebi, bu canlara selam ederiz. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Hesaplar ödenirken para üstü beklenmez. C4B8'den Emirhan Şimşek ve Atakan Günel, canım abimiz. Karşıyaka Örneköy'den Mehdi Böcek, doğum günün kutlu olsun canım abimiz. İnşallah bir dahaki doğum gününde dışarıda geçirmen dileğiyle, nice güzel yaşlara abim. Ben C8'den Bahar Öztanık, bir tanecik eşim T1B14'te bulunan Yalçın Öztanık, canım eşim seni çok seviyorum. Bizim sevgimiz ne olursa olsun bitmeyecek, tükenmeyecek. Biz sevgi bu zor günler geçirecek. Biz tekrardan özgürlüğümüze kavuşup çocuklarımızla hep beraber olacağız. Benden sana İbrahim Tatlıses'ten bir Allah'ım bir de sen varsın şarkısı armağan olsun. Merhaba Murat kardeşim, ben Birol Ercan. Merhaba Birol abi. C11 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim kızım Işıl Ercan ve T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl radyo başına. Unutmayın günde olmadan neler doğar. Elbet bir gün. Hatta en kısa zamanda. Özgür günlerde birlikte olacağız. Çok az kaldı size. C11'de olan herkese Müslüm Gürses'ten neredesiniz şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Murat abi ben C8'den Bahar Öztanık, T1B14'te bulunan eşim Yalçın Öztanık radyo başına. Dünyam, ömrüm, kıymetlim. Telefonda sesini duydum. Çok daha iyi oldum. Bahar'ın sana kurban olur. Yaşama sebebim. Yalancı dünyamın tek gerçeği sesini ve seni çok seviyorum bir tanem. İyi geceler. Murat abi eşim Yalçın Öztan'a benden bir söz. Bu kalbim herkesi siler, bir seni silmez aşkım. Abi eşim de benim için dervişten çocukluk aşkımsın benim şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar. Ben T4B8 koğuşlan Emir Doğan, Karşıyakalı Behbi Böcek abim. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşın huzur, sağlık ve özgürlük getirmesini diliyorum abim. Ben Menemenli'm Mehmet Eriş, yani Eşref Tek, kadın kapalıda yatan benim canım annem Nazan Demirhan ve koğuşumuzun adaletini sağlayan benim aile büyüğüm olan amcam Erdoğan Eriş, Tunç Manay, Bayram Oluk, Aykut ve ismini sevmadım arkadaşlarım. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Murat abim ben C8'den Bahar Öztanık, öncelikle C8 koğuşundan sana çok selamları var abi. Aleykümselam kardeşlerim. C8'deki abla kız kardeşlerim. Aleykümselam, sizlere de selamlar. Abi masamıza layık olan canım kardeşim ve canım kızım Serena Gümüş olmak üzere Seda Uyar, Burcu Gürbüz, Neval Özay verdi, Deha Zelvi, Elçin Can, B5'te olan can dostum Müjde Özkır, 15'te olan Ayzel Akbayır, B4'te olan Fatma Fidanlı. Bu canlara çok selam olsun. Gece Bahar Öztanık sözüyle. Yanlışlık yanlışın kanında vardır. Yanlış insanlar dara düşünce dostlarını satar. Özgürlüğün bedelini yanlış insanlar. Bahar ablacığım, yarım gelen bir mesajın. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz, Merto güzel günler yakın, Allah'ın izniyle kısa zamanda yanımızdasın. Güzel günler hep bizimle, çok yakın. Her zaman yanındayım, sakın unutma. Allah'a emanet ol kendine. Dikkat et, seviliyorsun Mertcan Karayüz. Güzelleştiren güzel insan. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Ruhumun yarısı Zühal Aksır Çalışkan. Gülizar Kaymaz ve onun vazgeçilmezi Buse'nur. Çevik olmak olmaz dediğim oldu. Esen yanlışlıklar var. Nasıl toparlayalım şimdi bunu? Gülizar Kaymaz ve onun vazgeçilmesi Buse Nur Çevik.
olmaz dediğim oldu. Sen de gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu. Tefodan bir dünyasın derdilere armağan olsun. Vallahi ancak toparlayabildik sen. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan. Demirhan Can, o seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi ömrüm? Gecen güzel olsun bebeğim. Gülnaz'dan Esmer Meleğim şarkısı sana gelsin canım benim aşkım. Efe Us, iki gözüm kurban oldum. Konuşamadık bugün, artık yarın konuşuruz. El Chapo'nun eşini yaptığı gibi seni cezaevinden kaçıramam ama gölgene hüzün düşenin mezarına şüphesiz kurşun sıkarım. Seni çok çok seviyorum. İyi geceler göz bebeğim. Şakran Şakran bir nolu B15'ten selamünaleyküm. Ben Yunus Emre. Allah en kısa sürede sizi sevdiklerinize kavuştursun. Faruk abim bana ulaş lütfen. Urla'dayım, seninle konuşmam lazım. İyi akşamlar herkese. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yunus Emre. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Bir nolu B15'te yatan Faruk Korkmaz abim. Biraz daha sabır. Kısa sürede inşallah beraber olacağız. Ben Urla'dayım. Beni ara lütfen. Herkesi Allah kurtarsın. Herkesi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Aleykümselam. T1A20'den ben Kürşat Ekici. Derdi dostum.

dostum Turan abanızın doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Yeni yaşının hayırlara ve özgürlüğüne vesile olmasını dilerim. Değerli dostum, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Unutma, korkmadan yaşayanlar bir gün olur, korkanlar her gün ölür. Toparlayalım, şöyle diyelim. Unutma, korkmadan yaşayanlar bir gün ölür, korkanlar her gün ölür. Dostum Ferhat Tunç'tan Can Dostum şarkısı armağan olsun. T1A20'den ben Kürşat Ekici. Değerli dostum Turan Abanuz'un doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Bu karanlık yolun aydınlığı yakındır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dostum. Ben T1A20'den Kürşat Ekici. Kader birliği yaptım dostum Turan Abanuz'un doğum gününden içten dileklerimle kutlar. Yeni yaşının özgürlük getirmesini, sevdiklerine kavuşmasını dilerim. İyi ki doğdun dostum. Şakran Birnoğlu B15 selamünaleyküm. Ben Yunus Emre. Faruk abim bana ulaş. Selam Murat abi, ben Sibel Güney, sağ olasın, aleyküm selam kardeşim. TK13 koğuşuna yatmakta olan derdim Yusuf Güney radyo başına. Kurban oldum, öyle güzelsin ki cennetin varlığına kanıt gibisin. Bir gökyüzü senin gözlerin kadar güzel olsa orası zaten cennet olurdu. Sesinle kanatlanan kalbim duyabiliyor musun ömrüm? Abi gece bir söz bırakıyorum. Rabbim seni benim gözlerimde kimseye göstermesin. Seni çok seviyorum her şeyim. Seni Rabbime emanet ediyorum. Bizim için özgür kaplandan gel tut ellerimden çalar mısın? Kolay gelsin abim. Sağ ol Sibel kardeşim. Selamünaleyküm abi. Ben B7 koğuşunda yatmakta olan Nülüfer Berber. Aynı odayı paylaştım. Toprak Minga yani Havva Doymaz'dan. Sıradaki tüm şarkılar bütün mahkumlara gelsin. Aleyküm selam kardeşim benim. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Umarım iyisindir. Sen yol ben de iyi olayım. Seni çok özledim sevgilim. Senin gidişin beni çok etkilese de ama güzel günlerimiz yakın sevgilim. Dualarımda hep sen varsın hayatım. Allah'a emanet ol prensesim. Kızılırmak'tan ah sensiz armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Ben C1A20'den Kürşat. Kader birliği yaptım dostum Turan Abanuz'un doğum günden içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın özgürlük getirmesini, sevdiklerine kavuşmasını diliyorum. İyi ki doğdun dostum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yunus Emre. Bir nolu B15'te yatan tüm kardeşlerime selam olsun en kısa sürede. Allah sevdiklerinize kavuştursun. Faruk Korkmaz abim, seni çok öpüyorum. Ben evdeyim Urla'da ama lütfen Hale hanıma bana ulaş, senden onay bekliyor. Az kaldı inşallah, hep beraber olacağız kısa zamanda. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mahsun Oğuz. Aleykümselam Mahsun kardeşim. 4 nolu B7 yatan değerli kardeşim Altan Sarı, mektubunu aldım. Bir an önce Rabbim seni özgürlüğüne kavuştursun. Allah'a emanet ol, seviliyorsun. T4 C18'de yatan Yiğit kardeşim, Adanalı Ayhan, döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Canım kanım seni çok seviyorum. Biricik kardeşim, en kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Emine Muhammed Sözen. Tuncay Minkara, İçimde bir sıkıntı var. İyi misin? Sabretmenin mükafatı sana kavuşmak olsun. Murat kardeşim, ben Gediz'den Nurullah Önay. Şakran T3A7 koğuşuna yatmakta olan aslanım Hamza Önay'a, Yunus'uma, Şahin'ime sevgilerimi iletiyorum. Bütün koğuşu Allah'ın selametini iletiyorum. Seviyorum seni oğlum Hamza Önay. Bir markadır, hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gediz'den Mehmet Önay. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Buradan senin aracılığınla Şakran T3A7 koğuşuna cam parçam aslan abim Hamza Önay'a selamlarımı iletiyorum. Seni canından çok seven kardeşin Mehmet Önay. Öylesine sevmedim seni, laf olmasın diye kıskanmadım. Boş yere düşmedin aklıma, uykusuz kalayım diye gecelemedim. Yolunu sırf vakit geçsin diye beklemedim. 3-5 beni uğruna yazmadım bunca şiiri, bunca sözü. Gülüm derken bakmadım dikenine, rengine, yalandan ağlamadım. Ne gelişine ne gidişine, hiç dinmedi içimde sana özlem. Dün de hasretim, bugün de. T2A10 koğuşundaki esmerime gelsin. Seni çok seviyorum. Gökhan Donay
kala kaldım sana gelsin. Senli benli günlere uyanmak dileğiyle iyi geceler. Böyle güzel bir mesaj. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasına müsaade isteyelim. Hemen bakalım varsa. Kimsenin hakkı kalmasın üstünüzde. Bugün ne yemese çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Gözlerim kapanıyor resmen. Kardeşlerim bugünlük bu kadar. Gerek WhatsApp üzerinden gerek SMS üzerinden gelen mesajlarınızı tek tek paylaştık. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Ölmez de sağ kalırsam yarın yine aynı saatte. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'ım rahatlık versin hepinize.

yemeklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı,

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir, süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir, senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını, sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak için de bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar, daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığı iken sana şiir yazmak

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.